0: Mutluyum Galatasaray ve Icardi ile bağdaşlaştı. Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra bilerek aşk konusunu açtınız değil mi diye.
1: Ya.
0: Ya işte bu yüzden çalmıyoruz.
1: Vallahi pes.
0: Pes. Pes. Bu artık zirve.
1: Bu zirve. Zirve
0: bir şey tanımıyorum. Ne olur anla biraz, anla ki gel gör halimi. Ya bu şarkıyı çevirseniz de demiş bak Ünal Acar yazmış.
1: Var mı örneği Ünal?
0: Bana kafa açan uzman deme seven dinler zaten.
1: Bana kafa açan deme seven dinler zaten.
0: Falan gibi.
1: Sabahın kör vaktinde.
0: Ünal abi olmaz yürümez.
1: Aşk bile yapmış.
0: Zor. Ay olmaz.
1: Zorladım bakalım biraz. Ney? Zorladım birazcık zorladım olmadı.
0: Yok başka bir şey dedin
1: o. O asla bir şey demedim.

0: Okan Bey ilginç bir filolojik bilgi vermiş. Ben severim böyle bilgileri.
1: Filoloji nedir sevgili Yıldırım?
0: Dil bilimi.
1: Dil bilimi.
0: En azından benim için. Okan Bey güzel bir bilgi vermiş. Diyor ki hırs iyi bir şey değildir diyor. Hırs herasedir. Arapçadan gelir. Herase de neymiş biliyor musun?
1: Nedir Sönücüm? Sevgili Yıldırım?
0: Çölde yetişen dikenli bir bitki. Develer çölde taşıma için kullanırken bu heraseyi yerler.
1: Evet.
0: Ve dilleri kanar.
1: Kanadığı için daha da
0: karışınca daha lezzetli olur. Yedikçe daha çok yerler, hırslanırlar evet. Yani. Ve kan kaybından ölürler. Hırs herase kökünden gelir diyor. Vay bilgiye bak. Şimdi
1: deveninki başka. Deve hırslanmıyor.
0: Yok deveninki.
1: Deveninki başka.
0: Yok deve devenin nalı derler.
1: Deve hırslanmıyor. Deve zevk duyuyor.
0: Değil mi?
1: Deve
0: değil
1: zevk.
0: Mi? Orada işte, hırstan iyi oğlum.
1: Orada bir zevk var.
0: Ya zevk var da hırsla iyi.
1: Deve zevki diye bir şey var lütfen.
0: O işte hayvan yedikçe derler demek ya,
1: nasıl,
0: ki.
1: Nasıl yemek? Deve gibi zevk vay aldım ya bu akşamki maçtan mesela.
0: Okan Bey ilginç bilgiydi bu arada, çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun Okan Bey. Yanlış da ama olsun.
0: Filoloji, diloloji olması gerekmiyor mu diyor.
1: En azından benim için.
0: Yanlış anlama, 15 yıllık bıyık. İstanbul Yoldurum ne durumda? Selacığım iyi misin ya?
2: İyiyim abi.
0: Bir daldın uzaklara sen.
2: Yo yo dinliyorum.
1: Ha, iyi, İstanbul tamam. Trafiği %47'lik bir yoğunluğa sahip sevgili Yıldırım.
0: Allah bereket versin gayet iyi.
1: Bereket versin.
0: Ya, gayet.
1: Gayet güzel.
0: Yol yani.
1: Güzel akıyor yani, yoğun yerler yok mu? İllaki var.
0: İllaki var. Oralara girmeyeceğiz. Oralara girmeyeceğiz. Yoğun yerleri gördük mü siz de bilerek gidiyorsunuz, oralara giriyorsunuz. Yani. Girmeyin efendim.
1: Yani İstanbul geneli %47 diyor zaten. Yani İstanbul'un merkezindeki trafik yoğunluğu belki %70 seviyelerinde ama İstanbul sadece merkezden ibaret
0: değil ki. Bir de ısrarla.
1: Havalimanı yolu açık mesela, oradan git.
0: Oradan bir de ısrarla trafiğe girmeye çalışıyor. Mesela Bakırköy'e girmiş, Avrasya Tüneli'nin girişi yoğun. Ya arabayı sahile bırak.
1: Yürüyerek geç Avrasya'dan.
0: Avrasya Tüneli'nden yürüyerek. Avrasya Tüneli'nde arabayla geçeceksin bir zorunluluk var mı?
1: Yok.
0: Böyle bir şey okuduk
1: mu? Yürüyerek geçersen hem 50 lira. Daha uygun.
0: Daha uygun. Sevgili dinleyiciler, illa siz de kaşınıyorsunuz hakikaten.
1: Ama söyleyelim, yürüyerek geçerken de söyleyelim sevgili, tabii, kurallara kart uymamız gerekiyor. Evet, plakanızı falan okutmanız lazım.
0: Yani ruhsatı yanınıza alın.
1: Tabii. Yayında duyduk, geçelim. Onu yapmayın. Onu yapmayın.
0: Memur Bey, arabam sahilde ama plakam bu.
1: Şu.
0: Motor şasi.
1: Numarasıyla.
0: Lütfen okuyun.
1: Elde tutarak geçiyoruz. HGS
0: Bakırköy sahili bırakıyoruz, yürüyerek geçiyoruz. Rahat ediyoruz.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar, çok bu kadar, şey değil yani.
1: Trafiğe girdi yani, illa zorla trafiğe kimse sokmuyor.
0: Bir de trafik sadece İstanbul'da var gibi de davranmayın lütfen. Yani, New York'ta da var.
1: Moskova'da da var.
0: Moskova'da da var. Her yerde var. İlla bir tek bizde var. Yok öyle bir şey yok.
1: Abi Hindistan'a git bak nasıl giriyorlar. Bangladeş'te git bak neler be.
0: Giremiyorlar ki.
1: Yok abi, birbirine vura vura ilerliyorlar.
0: Evet, abi internetten dinliyorum sizi.
1: Evet. Bu kadar mı?
0: Her sabah.
1: Her
0: sesiniz
1: sabah.
0: O kadar iyi geliyor ki anlatamam. Bu kadar net olabilir.
1: Aa, Fatih Bey her gün ayar yapıyor, ondandır. Her gün.
0: Vallahi böyle bir mesaj gelmiş. Mefariyük diye bir dinleyicimiz yazmış efendim.
1: Vallahi Fatih Bey'in, Selahattin Bey'in çok emekleri var. Fatih dün gece 1'e kadar ayar yaptı arabada.
0: Tamam.
1: Şarjı bitti.
0: Tamam abartma.
1: Bak
0: tamam,
1: bu adam her şeyi hak ediyor. Bu adam her şeyi hak ediyor.
0: Şu mesajı çerçeveletip Selahattin'in odasına asacağım.
1: As.
0: Mesaj burada duruyor. Mefariyük. WhatsApp adı.
1: Ne demek acaba?
0: Bilmiyorum ki.
1: Failatünle ilgili bir şey mi?
0: Develer.
1: Çölde.
0: Çölde. Anlatıyormuş. Peki hocam şey yapalım mı?
1: Saat başı mı?
0: Belçika'dan yazıyormuş dinleyicimiz bu arada, selam ederiz.
1: Belçika günaydın olsun inşallah.
0: Saat başı saat 8.
1: Çok iyi.
0: Gonca nerede diye soruyorsunuz. Gonca izinde, tatilde yani. Dün Cunda'dan.

0: Fotoğraf paylaşmış kendisi.
1: O sokaktan değil mi?
0: Oradan... Bilmiyorum neresi olduğunu bilmiyorum. Cunda hatırası yazmış.
1: He, yazı yazmış.
0: Gonca'nın Instagram'ında zaten şeydir. Pozları hep böyle... Aşkım ben şimdi böyle durayım, biri çek. Hep Gonca'nın pozları öyle, dikkat
1: poz,
0: et.
1: Hep poz veriyor.
0: Evet.
1: Güzel. Fotojenik de, fotojenik de, fotojenik.
0: Fotojenik. Hocam ben bir şey yapamadım, onu yapmak istiyorum ya. Dump. Dump yapıyorlar ya böyle Instagram'da. Herkesin dump'ı var, benim
1: dump'ım
0: yok.
1: Ne demek dump ne sevgili Yıldırım? Dump nedir?
0: Sen anlatır mısın şu cahili?
1: Dump'sız girilmez mi?
2: Bir aylık çektiğim fotoğraflar. Onların içinden seçiyorsun. Ağustos dump'ı.
1: Ağustos dump'ı. Yani
0: dump'sız girilmez. Dump'sız.
1: Dump'sız. Eski TB temsi gibi bir şey.
0: TB temsi değil, o bambaşka bir şey. Saçmalama, o ayrı bir şey.
1: Yeni bir akım işte.
0: Yok, o ayrı bir şey. Oğlum o başka bir şey. TBT başka bir şey.
1: Tamam, o perşembenin fotoğrafı. Bu da ayın fotoğrafı işte.
0: Bu dump. Dump diye geçer. Ya, dump diye yazılır.
1: Ya, boş. Ağustos ayı boyunca valla galerimde 4 tane fotoğraf yok.
0: Bende var. Ben bu ay yapacağım. Herkesin dump'ı var, benim yok ya.
1: Yap. Varsa yap sevgili.
0: Senin var mı dump'ı?
2: Var.
0: Bak. Görüyor musun?
1: Çok olsun.
0: Ya bizim Banu Hanım'ın bile var.
1: Dump'sız. Yani, Banu Hanım... Adım atmayın. Dump'sız adım atmayın.
0: Atacağım. Bu ay dump'ım geliyor.
1: Yes, hadi bakalım. Ne zaman atılacak bu ay? Valla ay sonunda mı atılıyor?
0: Ayın sonu gibi
2: dump var mı? Biz var mıyız?
0: Siz niye olasınız ki?
2: Öyle her şeyden koyacaksın.
0: Benim kişisel hayatım abi orası.
2: Yok.
1: Olmaz. O zaman dam olur.
2: Yediğin, içtiğin.
1: Dam olur.
0: Her şeyi koyma.
2: Gezdiğin, evet.
0: Siz de koyayım lan o zaman. Dur bir dakika, çekeyim bir.
1: Arada bir bizi de koy.
0: Bekle.
1: Çek, poz veriyorum.
0: Ama acil şey.
1: Yansıma var mı?
0: Saatim çarptı mikrofona.
1: Saat de geçiyor. Bak az önce kira yatıramayacaksın biraz.
0: Dur oğlum bir dakika, çok konuşuyorsun.
1: Şu.
0: Saçma bir poz verin. Tamam.
1: Biz
0: bunu
1: hemen
0: Ağustos dampına koyuyorum.
1: Tamam.
0: Saat başı sonra buradayız.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için
4: ama sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
5: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olympique Lyon takımını 2-1 mağlup ederek 18 yıl aranın ardından Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Amilli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Handbolda erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı.
4: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla seyir hızı düşük, 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 34 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 1 saat.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 31, Diyarbakır 38, Trabzon ve Erzurum 28, Kayseri ve Ankara 34, İzmir 37, Antalya 32, Adana 35 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Elli altı sağa çek. Elli altı sağa çek. Elli altı.
1: Sana çok pardon.
0: Sana öyle bir ceza yatacağım ki ömrüm boyunca unutamayacaksın.
1: Çok pardon memur bey, özür dilerim.
2: Kolay gelsin.
1: Merhabalar memur bey.
2: Kolay gelsin. Modifiye görüyorum.
1: Ya evet, kusura bakmayın.
2: Biliyorsunuz modifiye yasak efendim.
1: Yalnız gözlükler çok hoş.
2: Oo, gerçekten mi?
1: Ben hakikaten beğendim.
2: Nasıl, yakışıyor mu?
1: Çok iyi.
2: Ya hanımla çok tartıştık bu konu, biliyor musunuz?
1: Bence olmuş
2: dedi
1: memur bey.
2: Dedi ki senin yüz hatlarına uymuyor dedi.
1: Yo.
2: Şu an siz bir erkekten
1: duymak. Şunu bir dener misiniz? Bende var bir tane. Bir saniye. Şöyle vereyim ben size. Şunu bir deneyin.
2: Aa, bu marka çok iyi yalnız.
1: Şunu bir deneyin.
2: Şöyle çıkartayım.
1: 10 numara oldu.
2: Nasıl?
1: Vallahi 10 numara.
2: Ayna var mı be? Şu dikize bir eğileyim.
1: Ay.
2: Niye durdunuz? Devam edin ya.
1: Demeyeyim, siz dur demediniz mi?
2: Yanlış şey yaptı. Devam
1: tamam.
2: Edin siz.
1: Hadi görüşürüz.
2: Hadi görüşürüz. Kapat onu, kapat. İleride çevirme var. İleride çevirme var.
1: Ne oldu memur bey?
2: İleride çevirme var. Oğlum yanımdasın daha ya.
1: çok pardon, tamam.
2: Kapat şunu ya.
1: Kapat, özlüyorum.
2: Kapat. Hadi hayırlı yolculuklar.
1: Eyvallah.
2: Hayırlı yolculuklar.
1: Görüşürüz. Hayırlı tamam yolculuklar. Görüşürüz. Sağ olun.
2: Hakan, şuna bir 4200 yazsana.
3: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Yol şarkılarını sundu.
1: Hanımlar beyler, show devam eder.
2: Yine aşk şarkısı.
1: Aşk severiz ama bu şarkı güzel bir şarkı. Majeste söylüyor, aşk dediğin diyor şarkı.
2: Majesteleri.
1: Şarkının adı o, aşk dediğin şarkısı. Almanya bu sabah şov yapıyor. Almanya'dan çok dinleyicimiz var.
2: İnanılmazsınız Almanya.
1: Bu sabah Almanya yayını oldu bilmiyorum. Sadece Almanya yayın yapıyoruz gibi bu sabah yani.
2: Çok acayip. İstanbul neredesin?
1: Alman devleti şey mi veriyor acaba, ne derler?
2: Ödenek.
1: Ya, ödenek mi?
2: Ödenek belli bir süre Alem FM dinleyenleri
1: falan gibi bir şey yani.
2: 100 euro.
1: Sayın Merkel'e teşekkür ediyoruz buradan.
2: Onun yaptığı zamanında.
1: Zamanda geçirdi kanun.
2: Kanundan hala yararlanıyorlar.
1: Merkel vardı ya. Fizikçi biliyor musun? Merkel fizikçi.
2: Çok değişik bir hanımefendiydi sevgili Yıldırım.
1: İlginç bir kadındı
2: ya. Yani. Çok değişik, evet, enteresan, evet, güzel bir hanımefendi.
1: Günaydın. Hiç İsmail Türüt çalmıyorsunuz diyen var. Efendim söyleyeyim.
2: Yazık.
1: Madem konu aşk, İsmail Türüt'ten Oflu ile Bayburt'ta gelir miydi?
2: Büyük aşk, o da büyük aşk. Leyla ile Mecnun gibi, Oflu'yla Bayburtlu.
1: Sabahınşa. İzmir var mı İzmir?
2: İzmir neredesin İzmir?
1: İzmir hiç sesi çıkmıyor
2: İzmir,
1: ya.
2: İzmir neredesin?
1: Ne oluyoruz ya?
2: Yoksun İzmir.
1: Ne oldu İzmir?
2: Böyle olmaz, İzmir'de var.
1: Yok abi yok. Yani İzmir nerede İzmir?
2: Aradığımız lezzetli değil İzmir.
1: İzmir bizim kalemizdir ya.
2: Nerede İzmir?
1: İzmir'i göremiyoruz. İzmir.
2: Gelsin İzmir. Okumuyorsunuz ki yazıyor da.
1: Aa lütfen.
2: Lütfen İzmir, İstanbul burada.
1: İzmir. İzmir yok, göremiyorum.
2: İzmir yok, İzmir gelmiyor. İzmir bizi terk eyledi.
1: Dolmabahçe Sarayı'ndan bir dinleyicimiz var. Galiba önünde yürüyor, orada yaşamıyor herhalde. Çünkü Dolmabahçe Sarayı'ndan selamlar diyor.
2: Saraydan selfie bu sabah. Sakin olun. Beyler,
1: evde selamlar. İzmir gelmeye başladı, vallahi geldi.
2: İzmir akıyor, harikasınız.
1: İzmir, sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz sevgili İzmir.
2: Seviyoruz İzmir'i. İzmir burada işte, işe gidiyor İzmir diyor.
1: Evet, bir yine sitem İzmir, dolu mesajlar da var bu arada İzmir, şeyden.
2: İzmir.
1: Neresi İzmir, orası?
2: İzmir geldi. Kars var, olur mu? Olur, niye
1: olmaz? Kars olur, niye olmayacak? Çok teşekkür ederiz efendim. Peki, günaydın, iyi sabahlar. Spor yaptınız mı? Geç kaldım. Biraz geç kaldınız.
2: Çok yaptık.
1: Yaptık efendim.
2: Ne etkinlikler, ne etkinlikler. Öyle böyle değil.
1: Değil mi? Değil mi?
2: Yapıldı.
1: Kahramanmaraş'tan selamlar. Eyvallah. Peki.
2: Haberimiz ilk, hiç haber vermedik.
1: Hiç haber okumadık ilk bir saatte,
2: sıfır,
1: doğru.
2: Sıfır ya. Sıfır. Sıfır haber.
1: Var mı haber, var mı ki?
2: Haber var sevgili Yıldırım.
1: Ne var mesela?
2: Var. Balık etliler müjde.
1: Neymiş?
2: Bende hafif ödem varcılar müjde.
1: Ne olmuş?
2: Bugün biraz gözüm var sankiler müjde.
1: Ne olmuş?
2: Benim kemikleri biri kanka. Cılar müjde. Bilim insanları diyet veya egzersiz olmadan yağ yakımını artırarak kilo vermeyi sağlayabilecek bir ilaç üzerinde son aşamaya geldiler.
1: İğne yok oğlum, bunun iğnesi var ya, iğne yaptırıyor.
2: İğne de yok.
1: İlle iğne yaptırıyor.
2: İğne de yok.
1: İğne de yok.
2: İğne de yok sevgilim.
1: Nasıl oluyor?
2: Denenmiş laboratuvar ortamında aşırı obez farelerde.
1: Ne hap mı bu, ne bu?
2: Hap, tablet, diyet veya ek egzersiz olmadan.
1: Hapla.
2: Hapından dediğiniz gibi buna benzer bir şey var sevgili bilim. Buna benzer bir şey var.
1: Sevgili bilim. Evet, ama bu arada bak, iğneyle ilgili yine söyleyelim. Bu iğne meselesiyle ilgili her önümüze gelene önümüze gelen insana soruyoruz. Hani nasıl kilo verdi? İğneyle diyor. Sonra böyle problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Küçük haber. Hani konuşmuştuk ya,
2: çıkanlar var. Evet, evet. Çok yakın bir arkadaşımızdan da bir haber aldık.
1: Safra kesesi mesela alınmış. Evet,
2: kese gitti. İğneden kese gitti.
1: Evet, hadi bakalım sevgili obezler, sizlere müjde.
2: Obez mi?
1: Obez mi?
2: Ödem.
1: Obez değil, ödems.
2: Obez olanlar fareler.
1: Fareler. Karıştırdım.
2: Lütfen,
1: çok
2: lütfen,
1: üzülüyorum.
2: Lütfen.
1: Çok üzülüyorum efendim. Sivrisinekler yoluyla bulaşan Batı Nil virüsü vakaları artmış. Efendim, baş ağrısı, ateş, yorgunluk yapıyormuş, haberiniz olsun. Sivrisinekle buluşuyor imiş.
2: Virüsler.
1: Virüsler.
2: Virüsler her zaman var. Bu aralarda salgın da var sevgili Yıldırım, biliyorsunuz. Dikkat etmekte fayda var da sivrisineği ne yapacağız abi? Yani üstümüzü ot satılıyor ya, fıstıklar. Ondan siliyor, sürüyorsun.
1: Logo geliyor,
2: mahalle
1: geldi.
2: Aracı
1: geldi
2: geçiyor.
1: Mi geliyor abi.
2: Yani geldi mi, yedi mi, yiyor.
1: Yedi, o kulağın insan etrafında bir gezecek.
2: Duyacaksın onu. Bir anda şak diye etinde öldüreceksin onu, ama sokmuş olacak.
1: Geçmiş, çok geçmiş olacak.
2: Kanıyla beraber
1: geçmiş olacak.
2: Böyle. Geçmiş olacak, yapacak bir şey.
1: Özel okullarda yabancı isim dönemi bitiyormuş. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarında Türkçe isim verilmesi zorunlu hali. İşte bu abi.
2: Bravo.
1: Bu olmalı.
2: Bravo.
1: Hatta dükkanlara da gelmeli.
2: Her yere gelsin.
1: Abicim şurada her yere, bir yürüyorsun.
2: Bu memleketteki her yere.
1: Her yerde yabancı isim ya, bu
2: hepsi
1: nedir ya?
2: Hepsi Türkçe olsun. Her şey Türkçe olsun. Bu Milli Eğitim

0: Bakanlığının okullarla ilgili başlattığı projenin devamı memleketin tamamına sirayet etsin inşallah sevgili
1: i̇nşallah.
0: Yıldırım.
1: Bir de tek tip tabelaya geçsek ne güzel olur.
0: Tek tip mi?
1: Hocam her yerde tabela, kocaman saçma sapan tabela. Mesela Mardin'de böyle bir sokak var biliyor musun? Bütün tabelalar aynı.
0: Aynı.
1: Aynı.
0: O zaman şey de sevgili Yıldırım bozulur sanki. Algı da bozulmaz mı? Hani
1: ne
0: her
1: algı?
0: Şey aynı gelir.
1: Yani aynı gelsin.
0: Bazı markaların tabelaları başka olur. Oradan anlarsın ya markanın yerini.
2: Aradığını bulamazsın.
0: Aradığını bulamayabilir. Çok gezersin.
1: Daha iyi çok... iş yapamayan müşteri iş yapamıyor.
2: Ama kategorize olabilir mesela çamaşırcı pembe.
0: He, çok ya yine ya,
2: yemek kız, kırmızı.
1: Bak, kafası çalışan insan. Yemin ediyorum kafası çalışan insan ya. Bak bu kız
0: oldu.
1: Oldu bu kız.
0: Oldu.
1: Bu kız oldu be.
0: Oldu abi bak kategorize etmek inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel bir şey.
1: Kasaplar kırmızı.
0: Kasap kırmızı kanı çağrıştırsın.
1: Gibi.
2: İştah da arttırır kırmızı.
1: Yaşa. Yaşa da, yaşa damar.
2: Deniz ürünleri mavi.
1: Bakkallar yeşil falan sallıyorum.
0: Olabilir, olabilir, olabilir sevgili evet. Yıldırım. Hastaneler beyaz.
1: Beyaz. Zaten beyaz. Hastane tabelası zaten beyaz.
0: Beyaz. Böyle bu şekilde yapılırsa.
1: Tek tipleşme. Değil mi?
0: Güzel olur.
1: Tek tipleşme.
0: Güzel olur. Bulduk ya.
1: Evet. Abi aynısını Kayseri'de yaptılar. Tek tip tabela.
0: Yürüdü mü?
1: Gayet güzel duruyor. Her yer derli toplu duruyor tabii. Bak yazdı dinleyici gördün mü?
0: Güzel. Bir tek de şeyle tip. Aynı değil mi?
1: Neyle?
0: Sevgili boyutlarıyla da aynı değil mi? Yazı stili falan
1: tabii, aynı. Hepsi aynı şey olacak. Ariel bilek 12 punto.
0: Tamam. Kalın italik.
1: Evet. Balıkesir merkezde de tabelalar aynı. Aa yapılıyormuş
0: abi,
1: zaten.
0: Yapılıyor birçok yerde varmış.
1: Ben bunu Mardin'de gördüm ilk. Tahtanın üzerine sarı şeylerle böyle. Çok güzel, çok şık, çok temiz, derli güzel toplu duruyor. Evet,
0: güzel
1: mis gibi duruyordu. Ama çok ciddi bir görüntü kirliliği var.
0: Var tabii ki, tabii ki var, tabii ki var.
1: Bir yerde bir şey var.
0: Farklı ya. Farklı şekillerde tabelalar var.
1: Evet.
0: Bak birçok yerde var mı sevgili Yıldırım? Balıkesir merkezde, Antep çarşıda.
1: Amerika'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her yerde tabelalar, iş yerleri, restoranlar aynı algıda seçicilik tamamıyla kapanıyor. Seyahate çıksanız bile sanki hiçbir yere gitmemiş gibi hissediyorsunuz. Çok kötü, tavsiye etmiyorum diyen de var.
0: Esra, benim dediğim gibi ya, algımız bozulabilir sanki. Hep böyle bir şeyin, hep aynı şeyin içindeymiş gibi.
1: Sizce o da diyor, o böyle da bir sorun yaratıyor diyor. Ahşap rengi ve sarı yazı Antep'te var. İşte aynısı Mardin'de. Ahşap,
0: demek ki belli
1: sarı.
0: Bir, fix bir şey belirlemişler.
1: Yapılmış efendim. Aman mesela keşke olsa diyen de var. Yok ya çirkin olur diyen de var.
0: Arada, evet arada bir durumda insanlar genelde. Tam şey yapamamış, karar, evet. Karar biz de yani. Karar
1: hayatın veremiyor. Rengi kayboldu diyor böyle yapa yapa. Burak da sevmedi mesela.
0: Burak, şey bak, Burak da farklı yerden
1: farklı rastladı. Yerden şey yaptı mesela.
0: Renkliliğimiz evet. Azaldı diyor.
1: Evet.
0: O aşıdan ya renklilik.
1: Sena abla kilo vermeye devam ediyorum. Ve ediyor musun?
2: Veriyorum, dikkat ediyorum.
1: Artık eskisi gibi değil artık.
0: Yani o yoğun dönemi atlattı yok, zaten. O yoğun dönemi atlattı şey artık, o kadar şey ihtiyacı da yok yani.
1: Evet, evlilik yıl dönümümüzü kutlar mısınız? Artık görseniz mi acaba tamam. Diye bir sistem de geldi Meltem
0: görelim,
1: Hanım'dan.
0: Görelim Meltem Hanım'ı.
1: Can Muca ve Meltem Muca.
0: Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun efendim. Görüldü.
1: Nice nice yılları inşallah diyelim.
0: İnşallah beraber aynı yastıkta kocayın.
1: Kaç oldunuz?
0: Kaçıncı evlilik yıldırımı yazmamışsınız? Kaçıncı?
1: Yazmamış ama en az bir 5 yıl var ben sana söyleyeyim.
0: Var mı diyorsun?
1: Artık radyo programından kutlanmaya başlamış. Yani bire biri bırakmışlar.
0: Bırakmışlar, bitmiş. Dinliyor muydun ya, ben kutladım bitti gitti.
1: Dinleseydin.
0: Biz kutlamıyoruz.
1: Kutlamıyorum. Evet, gurbetçiler artık ayrılıyor. Bu gurbetçi ifadesini sevmezler. Hoşlanmazlar.
0: Sevmiyorlar.
1: Yurt dışında yaşayan Türkler diyelim biz ona.
0: Evet.
1: Yine her yıl olduğu gibi bu sene de aynı açıklamaları yapmışlar.
0: Klasik, klasik.
1: Ülkemiz cennet, çok güzel ama insan üzülüyor be diyor, dönünce diyor. Dönünce öyle diyor. Böyle diyor.
0: Öyle yani, bir de artık niye röportaj yapıyoruz ki?
1: Niye yapmayalım hocam?
0: Aynı, hep aynı, 20 yıldır aynı.
1: Oğlum bu bazı şeyler klişedir mesela.
0: Bayram mesela, klişesi gibi
1: mesela,
0: değil mi?
1: Şöyle bir klişe vardır. Ramazan geliyor, güllaçlar yapıldı değil mi?
0: Mesela, vallahi doğru.
1: Hangimiz güllaçı çok seviyoruz? Bayılıyor muyuz? Bizim milli tatlımız sütlaçtır ya.
0: Evet doğru.
1: Güllaçtır, sonra güllaç. Var mı? Üç kişiyiz burada. Güllaç sever misin?
2: Sevmem.
1: Sen sever misin?
0: Hastasıyım.
1: Pardon, tamam be. O zaman üçte iki, üçte bir.
0: Üçte bir.
1: Tek, üçte bir tekim, oranda.
0: Tekim.
1: Yani böyle biz bayılmayız güllaca.
0: Doğru, böyle ritüellerimiz
1: vardır. Ama bir güllaç
0: vardır.
1: Haberi mutlaka yapılır.
0: Doğru. Yani yıllardır aynı sorular sorulur Ramazan'da hocalara.
1: Klişedir bunlar ya. Evet, bunlar
0: doğru.
1: Olur.
0: Doğru doğru.
1: Bunlar olur ya.
0: Doğru.
1: O yüzden bir gurbetçi haberi araya hemen tak.
0: Gelir.
1: Sınava geç kaldı mesela.
0: Yani bunlar.
1: Klasik.
0: Bunlar. Sınav. Kapıdan geri alınmadı bir dakikayla.
1: Hiç şey değildir yani. Yapmayalım yoktur. Başka var mı böyle bir mutlaka olur haberimiz? Bir penguen haberi. Bir mutlaka bir gelir.
0: Gelir bir hayvanlarla alakalı.
1: Canlandır, seslendir o haberi hemen. Penguen haberi. Yavru penguen. Hani var ya öyle. Yavru penguen.
0: Obasını terk etti. Öyle olur mu?
1: Olur, o da olur.
0: Bakalım yavru penguenler bugün nerelere gidecekler? Bir penguen kendi başına sürüden ayrıldı.
1: Gibi.
0: Ama ileride ayı var. Onun farkında değil.
1: Sütlaç açık ara bir numara.
0: Tabii abi.
1: Güllaç sevmem. Bak yazanları okuyorum. Kazan dibi ve sütlaç bir numaram.
0: Ramazan için mi genel olarak? Ramazan'da değil mi? Zaten güllacı da her zaman yemiyoruz ki. Ramazan'da bir tek çıkıyor. Onu da pide gibi.
1: 3 yıllık gurbetçiyim. 3 kere Türkiye'ye geldim. Hiç mikrofon uzatılmadı. Kaç yılda mikrofon uzatılıyor? Ben de istiyorum.
0: 5. yıl doldurmanız gerekiyor.
1: Evet. Kaçak kurban haberi mesela. Klişedir.
0: Kurbanlar kaçtı.
1: Kaçtı.
0: Kendini yaralayan kasaplar. Bunlar. Ama sayı değişiyor
2: Bodrum
0: orada.
2: Bodrum işletme haberi.
1: Gibi. Gibi. Lahmacunu 2000 liraya sattılar. Falan.
0: Dondurmanın külahı 400 lira.
1: Meşhur.
0: 500 lira. Topu 400 lira.
1: Topu 400 lira.
0: Abi beyler diyor güllaç sütlü peçetedir.
1: Vallahi aynı fikirdeyim. Ya hiç vallahi sevemediğim bir şey ya. Çok zorladım böyle seveyim şu güllacı da yiyeyim falan. Yok abi.
0: Olmuyor mu?
1: Olmuyor abi.
0: O da hani şey sevgili yıldım. İçinde gül suyu fazla mı koyuluyor?
1: Galiba galiba. Ama şu an canım ne tatlısı çekti.
0: Ne çekti?
1: Söyle bakayım.
0: Gelsin mi?
1: Trabzon'a git. Trabzon'a git.
0: Trabzon'a gideyim. Ha şey Hamsiköy sütlacı. Ne, yok.
1: Hayır oğlum. Ne o?
0: Ne bir şey. He Trabzon'a git.
1: Nedir o? Söyle sen. Sen
0: tatlısı.
1: Söyle bakayım.
0: Ne Trabzon tatlısı?
1: Trabzon. Laz böreği.
0: Laz böreği.
1: Şu an olsa yenmez mi?
0: Aa, ben bambaşka bir şey. Bayağı böyle aklıma şey geliyor. Sütlaçtan yürüyorum. Kazan dibi
1: gelmeyi. Laz böreği gitmez mi şu an?
0: Gitmez mi
1: sabah
0: ya?
1: Sabah canınız tatlı çekti mi sevgili dinleyiciler?
2: Her sabah.
0: Bu sabah özel bir şey.
1: Hocam niye öyle oluyor? Şekerimiz mi düşüyor?
0: Yo seviyoruz sevgili Yıldırım. Sabah sabah. Aramız çok iyi bizim.
1: Favori tatlın şu anda olsa yerim dediğin tatlı?
0: Sütlaç.
1: Sütlaç.
0: Fırın sütlaç.
2: Ben de sütlaç.
1: Süta ben de sütlaç.
0: Fırın sütlaç abi.
1: Laz böreği olsa da yenirdi. Şu an yenirdi.
0: Abi bir şey günün belli saatlerinde yenebilir. Sütlaç sabahları yenebilir. Bir kendim için söylüyorum ama mesela baklavanın aşırı hastasıyım. Fıstıklı baklavanın güzel şöyle tereyağlı.
1: Bir tane yer.
0: Sabah değil tamam mı o sabah değil. O sabah değil. O sanki bir şeyin üzerine yenecek gibi bir şey. Böyle 4-5 tane gömeceksin onu. Oh.
2: Aa dolapta kalmış bisküvili pasta da sabah yenir.
1: Oo yenir.
0: Süt
1: yenir.
0: Barındırıyor ya o da.
1: Soğuk soğuk.
2: Bir de yerini gibi. Belli etmeden böyle yediğini.
0: Kenarlarından al toplaya toplaya. Toplaya toplaya.
1: Hocam küçük onun küçük. Kenarları çok güzel çiziyorum ben o bisküvi pastayı.
0: Kare kare.
1: Kare kare böyle.
0: Dikdörtgen dikdörtgen neyse.
1: Diyorum ki bu sefer çok kusursuz çıkaracağım bunu buradan diyorum. Arkadaş yine olmuyor. O dibine dağılır. Bir yapışıyor dibine.
0: Dağılır.
1: Gittim özel dağılır. Spatula aldım özel.
0: Kazımak için.
1: Özel 0-2 milim.
0: Çok güzel.
1: Kazımak için.
0: Çok güzel. Yok, olmadı mı?
1: Olmuyor.
0: Tepsiyi yağla.
1: Tepsimi yağlayayım?
0: Evet yapışmasın.
1: Tatlı da olur mu lan öyle?
0: Olur niye olmasın
1: olmaz
0: ya?
1: Öyle
0: İnceden
1: abi.
0: Gelir abi.
1: Yok abi öyle olur mu ya?
0: Bir gene denemek denesin neler çıkar.
1: Yağ tadı gelir ya.
0: Abi hafif yağla derken yarım kilo yağ değil ya peçeteye yağ damlatıyorsun peçeteye.
1: Hmm.
0: Peçeteyi şeyin içinde gezdiriyorsun.
1: O kadar.
0: Neyse artık kullanacağın kase cam mı bilmem ne bir metal
1: o,
0: mi?
1: O zaman şöyle yapayım ya. Bisküvileri ben süte daldırıyorum yaparken.
0: Tamam.
1: Süte daldırmayayım en alttaki tabakayı. O süt çünkü o yapışıyor ya.
0: Süt en alttaki tabakayı ne yapacaksınız? Boş mu koyacaksın?
1: Boş boş koyuyorum.
0: Süt üstten koyunca o akacak yani aşağıya.
1: Süt üst oğlum öyle değil. Bisküvi dizmeden önce sütlemiyor musun?
0: Süte... Tamam tamam.
1: O alt tabakayı...
0: Yer değişikliği yapacaksın.
1: Alttaki tabakayı yapmayayım. Bir üst tabakadan devam. Süt,
0: devam edeyim.
1: Sütle şey yapıyorum.
0: O da olabilir. Denemek lazım.
1: Yapılır.
0: O da olabilir.
1: Ver gelsin bakayım.
0: Veriyorum sevgili Yıldırım. Yine bak klişe haberlerden bir tane. Alıştığımız, gördüğümüz haberlerden bir tane.
1: Neymiş?
0: Burdur'dan geliyor sevgili Yıldırım.
1: Neymiş?
0: Ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ve araç sahibine toplam... Var tabii yani binmeden daha. Yani üflemedi diye 400 bin lira, 480 bin. Bir akşamda 480'lik olduk.
1: Hakkı abi. Geçtim.
0: Buyurun. Var mı? Güzel bir şeyiniz var mı sevgili Yıldırım?
1: Valla Barış Falay'ın bir açıklaması var da bunu okuyup dinleyicilerimize meslekleriyle ilgili hastalıklarını sormak istiyorum.
0: Meslek hastalıkları mı?
1: Hmm. Şimdi Barış Falay biliyorsunuz yetenekli çok sevdiğimiz bir oyuncu abimiz. Demiş ki bir dizide cami imamını oynadım. Sabahtan akşama kadar 12-14 saat boynu bükük kaldığım için ciddi yorgunluk ve duruş problemleri yarattı bende diyor.
0: İşte imamı yanlış anlatmışlar Barış Bey'e. Niye imam böyle durmak? Yani role ver kendini diye. Böyle bir imam var mı?
1: Hafif önde böyle

0: masum bir şekilde durursun.
1: Ama birazcık da abartmış demek ki.
0: Rolünü de abartmış. Biraz evet tabii. Ama oyunculuk odur zaten. Hafif bir kabartma tozu dökerler yani.
1: Hafiften vardır.
0: Dizi bittikten sonra fizik tedavi görmek zorunda. Abart. Abart.
1: Abart Barış. Abart Barış.
0: Barış falan geçiyor bizde ya. Barış falayın.
1: Hassas bünyeler bak. Hassas bünyeler.
0: Yok imam rolü oynadım da fizik tedavi gör. Ya abart. Ya,
1: o günde 12 saat boy birazcık düzelt. Ya,
0: babam öldü sahneye çıktım gibi bir şey bu yani. Baban öldüğünde de sahneye çıkma.
1: Fizik tedavi görmüş. Geçmiş olsun demek lazım. Artık yapacak bir şey yok.
0: Tamam dinleyicilerimize meslek hastalıklarını soralım. Sebebiyle beraber. Şu işi yapıyorum şundan dolayı şöyle bir hastalığım var meslek hastalığı.
1: Fiziksel oluşan vücuttan.
0: Önce sayın hocamıza soracağız.
1: Kambur.
0: Kambur kambur. Benim kambur. Vallahi senin kambur biliyor musun?
1: Kambur benim sevgili yadım. Ayarlayamıyorum ya. Mesela bak sandalyem en yukarıda tamam mı? En yukarıda. Fakat kendimi rahat hissetmediğim için seni de böyle hani şu şekilde daha rahat hissediyorum. Bir hafif birazcık kendimi eğmek istiyorum. Sandalyeyi indiriyorum. Bu sefer seni göremiyorum.
0: Beni göremiyorsun.
1: Bunu kaldırıyorum.
0: Mikrofonu kaldır oğlum.
1: Mikrofonu da kaldırıyorum. Böyle de sopa yutmuş gibi hissediyorum kendimi dimdik. Ha. O yüzden böyle bir vücut kendini
0: var sende.
1: Vücut kendini eğilmeye alıştı sevgili Yıldırım. Ne oldu? Sırtta benim hörgüç.
0: Hörgüç oldu.
1: Hörgüç.
0: Hörgüç oldu. Ama siz şu anda eğer bu konuya eğilirseniz bu işi düzeltirsiniz.
1: Eğildiğim için böyle
0: konuya
1: oldu
0: dikelirseniz, dikelirseniz. Yani yaşınız genç.
1: Konuya dikleşmem
0: fizik
1: lazım.
0: Fizik tedaviyle bunu düzeltebiliriz.
1: Fizik tedavi yeter mi kambur için bence?
0: Yetmez mi?
1: Bence yetmez. Üstüme bir çiğnetmem gerekiyor. Eskiden biliyorsun yapardı. Çiğnetmem gerekiyor kendimi gün aşırı. Dikkat tehlikeli bir şey değil
0: mi? Senacığım senin var mı şeyin meslek hastalığı?
2: Yok benim henüz yok. Sadece şu an.
1: Şimdi kolaylaştık var. Instagram. Reels oluşturmayı hızlandıran first draft özelliğini duyurdu.
0: Oh
1: diyor.
0: Sonunda ya. Babam geçen aradı. Oğlum dedi Reels oluşturmayı hızlandıracak bir şey yok mu dedi babam. Dedim ki az bekle baba be. Bu yıllardır sabrediyorsun.
1: Geliyor dedik ve geldi.
0: Vallahi. Geldi. Bu çok önemli bir haber.
1: Ne yapıyor bu araç sevgili
0: ne
1: Yıldırım?
0: Ne yapıyor
1: bu
0: ya?
1: Videolardaki sessizlik ve gereksiz bölümleri otomatik olarak keserek kurguyu sana veriyor.
0: İşte bu. Instagram çok gelişti.
1: Çok acayip ya yani sevgili.
0: Tıpla kafa kafaya gidiyor tıpla.
1: Ara bir uygulamaya gerek olmadan. Otomatik kırpma. Otomatik kırpma.
0: Şahane.
1: Şahane bir şey. Şahane.
0: Gelir mi yeni fenomenler? İş gelir, hızlandı ya.
1: Gelir sevgili Yıldırım. Şimdi Instagram nasıl oluşuyor bu? Bazı iOS cihazlara gelmiş kademeli olarak. Normal Reels yükleme yerine giriyorsunuz. Artıya basıyorsunuz. Bir video çektiğinizseniz eğer sevgili Yıldırım. Galeriden videoyu buluyorsunuz. Dene diyor. Altta hemen dene diyor. Şeyi dene diyor.
0: Bedava, badava.
1: Bedava, dene badava. Diyor. Tek ona bir basıyorsun. İki kırklık video attım ikiye düşürdü. Anında.
0: Aa, çok
1: 10
0: iyi.
1: Saniyede güzel. Analiz manaliz tak tak tak tak. Kesik kesik videoları da veriyor sonra. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Ne kadar sevindin oğlum haber edin. Gereksiz
1: sanki
0: sevindin.
1: Gören de yani her gün hikaye çekiyoruz. Her gün böyle video çekiyoruz da işimize yarayacak
0: evet,
1: gibi
0: benim
1: değil mi?
0: Bu ara takip ettiğim bir fenomen var. Çağatay Cankurt.
1: Çağatay Cankurt. Bakmak istiyorum
0: sevgili
1: kendisine.
0: Sevgili kız arkadaşı Duru ile beraber videolar çekiyorlar. Çağatay Cankurt ve kız arkadaşı Duru. Çok güzel videolar çekiyor. Şaka oğlum kuzenim kuzenim.
1: Ya yazık.
0: Dinliyormuş şu anda da.
1: Arıyorum ya. Mavi tipli biri arıyorum ya.
0: Hani sana bahsetmiştim de ayağında Türkiye haritası olan kuzenim.
1: Evet.
0: Doğum lekesi.
1: Evet evet.
0: O işte o.
1: Selam selam selam.
0: Acı son var mı? Bugün var acı son. Programın sonunda efendim acı son. Afyon'a bakıyoruz merak etmeyin. Afyon'dan dinleyeceğimizi yazıyorlar. Geçtim. Vay be. Ulan bugün çok hızlı geçti ya.
1: Gitti sevgili Yıldırım.
0: Gitti
1: bitirdik.
0: Vallahi.
1: Perşembeyi de bitirdik. Şunun şurasında yarına ne kaldı ki? Yarın biliyorsunuz bizim izin başlangıcımız olacak.
0: Evet.
1: Cuma yayınını bitireceğiz. Ondan sonra bir haftalık bir küçük bir ara. Küçük bir ara.
0: Küçük bir ara. Sizin tatilleri belli oldu mu?
1: Belli oldu sevgili Yıldırım. Muğla'ya Sarıgerme taraflarına.
0: Kesin yani.
1: Sarıgerme kesin,
0: kesin
1: oldu. Kesin oldu. Son dakika otelden yanlış vermişiz demezlerse yolda. O da doluymuş da biz yanlış da vermişiz. İsterseniz paranızı iade edemeyiz
0: demezlerse.
1: Bir hafta
0: değil mi? Bir hafta.
1: Evet, evet, evet.
0: Kaç para verdiniz?
1: Kaç para verdim? 887 bin lira.
0: Bir hafta.
1: 5 gece.
0: Saçmalama.
1: Çok uyguna denk geldi. Normalde otel 2,5'tu. Kampanya yapmışlar. Hemen derhal kampanya dönünce dayanamıyorum.
0: Bir dakika. 18 bin lira otele.
1: Ama ultra her şeydi Al Fatih Bey.
0: Ne oluyor ultra her şey?

0: dahil olunca da ultra her şey.
1: Neler var?
0: Ultra mı tokatlıyorlar? Ultra ne oluyor ultra?
1: Girdim.
0: Senin günlük uyuyacağın süre belli. Senin günlük yiyeceğin yemek belli. Gireceğin suyun metreküpü belli. Alacağın güneş miktarı belli. 800 bin lira. Oğlum sen ne kazanıyorsun bu radyodan da? Sen EYT'li miydin?
1: EYT'liyim. Emekli maaşım
0: İlk
1: var.
0: İlk günden beri EYT'ye dokunmuyorsun mu?
1: Emekli maaşım var. Emekli maaşım
0: ne kadar
1: var.
0: Emekli maaşın?
1: 147 bin lira.
0: O kadar olamaz. Bir uydurma şu anda.
1: En çok ben Türkiye'nin en çok birincisiyim.
0: Hangi otelmiş ya? İsmini verme tabii de. 800 bin lira çokmuş ya.
1: Güzel. Hizmetleri çok iyi sevgili Yıldırım.
0: Sena verir misin 800 bin lira? Bir hafta hizmetleri ne kadar iyi olur? Ne var ki içindeyiz? Dur soracağım ama önce Sena'ya sorayım. Verir misin 800'ü?
2: Yok abi. Vermem.
0: Aklı başında
2: yok.
0: Bir insan. Aklı başında kafası çalışan bir insan. Ne var hizmete? Ekstra bir hizmet var mı?
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben acentenin internet sayfasına girdim, tamam mı? Orada ekstra hizmetler de vardır yazıyor.
0: Ney?
1: Tamam şimdi bak anlatıyor hikayeyi anlatıyorum. Çok sabırsızsınız.
0: Tamam söyle bakayım neymiş? Ya,
1: zengin görünce sinirlenmenizi anlamıyorum.
0: Oğlum.
1: Hadi siz de söyleyin.
0: Ben sinirlenmiyorum, üzülüyorum.
1: Hadi siz de söyleyin.
0: Üzülüyorum.
1: Bu para helal olmaz.
0: Çoluk çocuğunun rızkını gidip... otellerde yiyorsun.
1: Otele bu parayı veren helal para değildi. Söyleyin siz de söyleyin. Kaç duydum ben akrabalardan. Duydum ya.
0: Hayır tamam abi.
1: Duydum ya.
0: Tamam üzülme canım.
1: Bir yıl çalışıyoruz. Bir yıl ya. Bir yıl.
0: Abi ben senin paran ben karışım. Tamam.
1: Alt tarafı 800 bin liracık para vermişim ya. Bu yani. Hehehehe.

0: çocuğumu götüremeyecek miyim Ultra Şeytan Otel'e? Yemesin mi orada ördekler, putlar, tavuklar, hayvanlar, keçiler, koyunlar? Yemesin mi?
1: Tamam, tamam.
0: Niye
1: tamam.
0: Bu kadar yargılandık ki?
1: Estağfurullah, yargılama değil. Ben o kadar para veriyorsun. Bu dünyanın hani iyi günü var, kötü günü de var. Yatırım yap hani. 800'e gitmedin. 100 bin liralığa
0: yok,
1: git.
0: Yok, 100 bine gidemiyorum.
1: Niye gidemiyorsun?
0: Alerjim tutuyor, kaşınıyorum oralarda.
1: Nasıl kaşınıyorsun ya?
0: Benim yataklarım falan hep güzel olmak zorunda. Yattığım yerlerde.
1: Hijyen şey takın.
0: Hem hijyen hem yatağın büyüklüğü.
1: Yatak niye büyük
0: oluyor? Deli yatıyorum.
1: Evet, 800 bin lira veren bir babanın hikayesini bugün dinledik sevgili dinleyiciler.
2: Tarkan konser veriyor 500 bin.
1: Doğru söylüyor kız oğlum. Tarkan'ın konser verdiği otelde 500 bin, o da kahvaltı artı Tarkan. 800 veriyorsun, kim çıkıyor sahneye?
3: İki gece ama. İki gece bahsettiğiniz.
1: Sahneye çıkan biri var.
2: Sen kaç gece kalacaksın?
3: Sahnede her akşam gösteri var. Her akşam gösteri var sahnede, artı 16 her akşam.
1: Kim sahneye çıkıyor? Sanatçı çıkıyor mu?
3: Sanatçı da çıkıyor.
1: Kim çıkıyor?
3: Var İskender Paydaş var.
1: Şaka.
3: Tabii.
1: Vay.
3: Bir akşam bu da.
1: Diğer gecelerde kim var?
3: Sinan Akçıl.
1: Güzel.
3: Ebru Gündeş.
1: Tamam.
3: Ajda Pekkan.
1: Güzel.
3: Son gece...
1: Sürpriz bir isim.
3: Son gece şey, gösteri var sadece sevgili.
1: Ne gösterisi?
3: Rusya'dan gelen bir dans ekibinin gösterisi varmış.
1: İyi tamam, senin para senin
3: en
1: para.
3: Çok onu bekliyorum, en çok onu bekliyorum, en çok onu merak ediyorum.
1: Hiç beni ilgilendirmiyor, ne halin varsa gör.
3: Evet, acı soru da yaptık.
1: Çocuğun da sana yapsın. Acı son dediğimiz buydu. Peki, araya gidiyorum. Araya gidiyorum. Tatilden döndükten sonra da benden borç falan isteme, onu söyleyeyim ben. Ben sana söyleyeyim.
3: Abi bu tatile çıkılıyorsa beraber ödenecek lütfen.
1: Ben niye ödüyorum lan senin tatilini? Bana ne senin tatilinden?
3: Birlikte ödenecek.
1: Aa, yok öyle bir şey.
3: Vade farksız 9 yaptım. 92 bin lira düşüyor aylık.
1: Oğlum senin tatilini ben niye ödüyorum?
3: Siz değil sadece. Sena da dahil. O kadar reklama boşuna mı gidiyoruz?
1: Tamam, reklama
3: gidiyoruz. O kadar araya niye gidiyoruz?
1: Ya biz? Bütçe yönetimin yoksa bana ne? 800 değil, 1,5 milyon ver tatile.
3: Bu mu? Arkadaş sevgin bu mu?
1: Ne alakası var ya?
3: Tanıdım ha. Zengin olunca tanıdım seni.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Çeritigo 7 Komfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Çeritigo 7 Komfort'u kaçırmayın. Detaylar Çerikom.tr'de.
1: Çeri. Smoking bizim işimiz.

0: Vay be, programın sonuna geldik, bitiriyoruz. Veda zamanı. Acı son yapıyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Sağ olun, var olun. Cansınız, harika bir insansınız. Bugün var ya yani çok acayip yerlerdeydiniz.
0: Evet, bugün güzeldi. Bugün güzeldi. Çok keyif aldım gerçekten. Çok keyifliydi. Var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Elektrikli aracı gördünüz mü?
0: Ha, şeyi mi diyorsun? Videoyu Enes'in paylaştı.
1: Enes'i paylaştı.
0: Ya şimdi o nasıl? Buna alışman lazım. Yani videoyu Instagram'da paylaştım. Bana da çok soruldu. Yani bu gerçek mi diye. Arkadaşlar elektrikli arabalarda, bu Elon Musk'ın arabası var ya, o elektrikli arabalarda arabayla sohbet edebiliyorsunuz.
1: Muhabbet,
0: komut veriyorsunuz arabaya. Camı aç, işte radyoyu aç, şu müziği aç, beni yelle.
1: Yelle, klimayı aç.
0: Yelle falan. Enes de videoda diyor ki bana, diyor, yolda dinleyeceğim bir radyo programı aç diyor.
1: Canlı burada Fatih Yıldırım'ın
0: arabada açıyor. Var. Ben diyor açayım sana diyor. Şaşırmayın buna ya.
1: Buralarda mıyız gerçekten?
0: Şaşırmayın yani, bizim programı açıyor Tesla'da.
1: Araç otomatik, bak bakın beyler.
0: Aracı yönlendiremezsin.
1: Yönlendirme yok,
0: yönlendiremezsin.
1: Yani. Yönlendirme yok.
0: Böyle şey yönlendirme olur mu?
1: Bana bir masal anlat baba diyor, Tesla'da anlatıyor.
0: Ya. İlginç, çok ilginç.
1: Enteresan bir denk geliş.
0: Aman be. Ve acı sonda size bugün bunu seçtim. Acı son. Olur mu?
1: Olmaz
0: olur.
1: Mı ya? Şakası.
0: Şimdi Instagram'a hikaye atarsanız Alem FM'i de etiketliyorsunuz. Bizi de etiketliyorsunuz.
1: Bu şarkıyla nerede olursanız olun be. Gönderin bir hikaye.
0: Biz yayından sonra o videoları izlemek istiyoruz. Ama hesabınız gizli olmasın ki görelim.
1: Biz de paylaşalım.
0: Acı son. Kamuran Akkor seslendiriyor. Bir ateşe attın beni diyor. Oh.

0: Çok fenayız.
1: Oğlum buraya dön artık ya. Bana bak bakayım. Dağılma o kadar.
0: Ya buranın aktarı seyrediyorum.

0: veren Mehmet isimli bir kardeşimiz yazmış. Abiler seneye benim balayı var, beraber öder miyiz?
1: Seve seve kardeşim.
0: Şahaneydiniz, sağ olun. Bir aksilik olmazsa akşam 18'de ben tekrar burada olacağım. Sizleri de bekliyorum. Senacığım teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Var ol. Hocam.
1: İyi yayınlar akşam için Fatih Bey şimdiden.
0: Sağ ol, sağ ol, sağ ol.
1: Neşeniz, eğlenceniz bol olsun inşallah.
0: Instagram alemefemcom. Kafacan uzman.
1: Bitti.
0: Nasıl?
1: Bitti efendim.
0: Anlamıyorum.
1: Bitti.
0: Gerçek mi?
1: Vallahi gerçek.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Anahtar
2: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12.000 BTU duvar tipi klima 25.999 liraya. Grundig IGM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vatan.

0: Pure Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis eShop ve tüm online platformlarda.
1: Bugün getir büyükte altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
0: Getir. Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
0: Saat 9. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
7: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olympique Lyon takımını 2-1 mağlup etti ve 18 yıl aranın ardından Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında saat 20'de Kaunas Algres'e konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlı ekip avantajını koruyup lig aşamasına adını yazdırmayı amaçlıyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: Serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 22 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 46.400, yarım altın 23.285, çeyrek altın 11.646, gram altınsa 7.138 liradan satışa sunuluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Alem FM yol durumu.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun akıcı 36 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 1 saat.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul 31, Diyarbakır 38, Trabzon ve Erzurum 28, Kayseri ve Ankara 34, İzmir 37, Antalya 32, Adana 35 derece olacak.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlar.

0: Gün boyu yanındayız. Alemfm.com'a girin. Kesintisiz müziğin podcastlerin tadını çıkarın.
1: Ön bizim için böyle manalı.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: 32 kısım tekmeli birden gelse de korkmuyorum. Karlar buzlar erisi ateşim var yine de sönmüyorum.
0: Birazdan.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Ekspertise
1: Dinobile. Reklam.
2: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
3: Parafly'in katkılarıyla
4: güzellikler dünyası.
5: Paraf'la Cezayir Konstantine'deyiz. Konstantine, Cezayir'in kuzeydoğusunda yer alan ve köklü tarihiyle tanınan önemli bir vilayettir. Derin vadiler üzerine kurulu şehir merkezi ve tarihi köprüleri sayesinde köprüler şehri olarak bilinir. Üniversiteleri, tarihi eserleri ve kültürel mirasıyla ülkenin eğitim ve turizm açısından öne çıkan bölgelerinden biridir.
3: Paraf'la

0: Alem Efendi birazdan. Sen de çiçeksin, ben de suyum. Birazdan.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Garaj Şoför Ekspertiz.
5: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Gri

0: kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Saat 10. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için Emma Sigorta.
6: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
7: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olympique Lyon takımını 2-1 mağlup etti ve 18 yıl aranın ardından Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında saat 20'de Kaunas Algres'e konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlı ekip avantajını koruyup lig aşamasına adını yazdırmayı amaçlıyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Amirli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
6: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST 100 endeksi 14.610 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Halk

0: Bank'ın katkılarıyla. Halk, Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla yoğun 1 saat 5 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 43 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası ise etkili 50 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 46.375, yarım altın 23.274, çeyrek altın 11.641, gram altın ise 7.135 liradan satışa sunuluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Getir, bir mutluluk getir.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Birazdan reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Sosyal medyada yayınladığı videolarla büyük beğeni toplayan BKM Mutfak komedyenlerinden Tahsin Hasoğlu, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da. Biletini almayı unutma.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Alem Efendim birazdan.
1: Belki sen varsın diye, belki duyarsın diye.
0: Birazdan. Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: 24 Radyo, haberin frekansı.
1: Reklam. Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: 24 Radyo, haberin frekansı.
1: Reklam.
2: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Ben Gökhan Tepe. Buraya gelmen lazım. Güneşi görmen lazım. Yeni şarkım Tatlım şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM, cümle alem burada.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
3: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olympique Lyon takımını 2-1 mağlup etti ve 18 yıl aranın ardından Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında saat 20'de Kaunas Algres'e konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlı ekip avantajını koruyup lig aşamasına adını yazdırmayı amaçlıyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 14.674 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla seyir hızı düşük 1 saat. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 32 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 52 dakika.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 46.213, yarım altın 23.192, çeyrek altın 11.600, gram altınsa 7.110 liradan satışa sunuluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul 31, Diyarbakır 38, Trabzon ve Erzurum 28, Kayseri ve Ankara 34, İzmir 37, Antalya 32, Adana 35 derece olacak.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: ...24 Radyo... ...haberin frekansı. ...24 Radyo... ...haberin frekansı.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
1: Parafly'in katkılarıyla güzellikler dünyası.
2: Parafla Cezayir Setif'teyiz. Setif, Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan ülkenin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Verimli tarım arazileri, gelişen ekonomisi ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Roma döneminden kalma kalıntıları ve modern şehir yaşamını bir araya getiren Setif, Cezayir'in en hızlı gelişen vilayetleri arasında yer almaktadır.
1: Parafla'nın katkı.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Hediyeleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Reklam.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Edebiyatın başyapıtlarından olan Dostoyevski'nin yazdığı, dünya genelinde en çok okunan ve satılan eseri olarak bilinen Suç ve Ceza'da insanı tüm yönleriyle tahlil eder. Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petrovic'i ele alarak tiyatroya uyarlanmıştır. Sen de bu oyunu kaçırmak istemiyorsan biletini al. 21 Ağustos saat 18.20'de, 31 Ağustos saat 16'da Bakırköy Butik sahnede.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
5: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Reklam.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı

ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma Sigorta. Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi. Ne olur?

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

0: Auto Expertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Süper. Instagram'da işten çıkarılma nasıl oluyor peki? Mesela ben gelsem yazılımcıyım.
1: Evet.
0: Sen de Instagram'ın CEO'susun.
2: Gel.
0: Kolay gelsin.
2: Merhaba Hakan'cığım, buyur.
0: Thomas Bey merhaba. Thomas Bey beni çağırmışsınız.
2: Merhaba Hakan'cığım. De geçtiğimiz günlerde biliyorsun yer yerinden oynadı. Bazı hassas içerikli gönderiler.
0: Aa, evet gördüm Thomas Bey.
2: Evet,
0: gördüm,
2: bu yapılan gördüm. IP çalışmalarında
0: evet.
2: %80 paylaşımın sizin kullandığınız IP üzerindeki bilgisayardan.
0: Hayır ben değil. Ben değil. Siz... O gün bakın ben kendi şimdi söyleyeyim mi bunu? Söyleyeyim artık gambazlamak gibi olacak
2: evet,
0: ama.
2: Buyurun, buyurun.
0: Serkan yaptı. Benim laptop o gün Serkan.
2: Şey ondan yaptı. Mıydı?
0: Evet.
2: Görüntülere baktık zaten. Serkan almış götürmüş, satamadan geri getirmiş.
0: Anladım.
2: O yüzden geri koymuş yani.
0: Benim,
2: dolayısıyla sizde...
0: Benim bir hatam var orada doğru var, yazılım evet. Olarak.
2: Ama Instagram'da böyle durumlar çok affedilebilir değil. Dolayısıyla iş vaktinizin...
0: Sonlanması mı?
2: Maalesef kısa bir süre oldu.
0: Eyvallah olsun.
2: 4,5 aylık bir süre oldu.
0: Sağlık olsun. Evet, sağlık olsun.
2: Şu an ben sizi Instagram'dan engelledim.
0: Tamam o zaman.
2: Eğer bir yere gireceksiniz Facebook'ta arkadaş var.
0: Yok ben buradan Türkiye'ye dönerim.
2: Ha tamam.
0: Türkiye'ye dönerim. Okay. Biraz böyle duygusal adam abi sarılabilir miyim ben size? Çok baba gibi davranırsın.
2: Tabii. Gel
0: çok
2: abi.
0: Şöyle gel. Şöyle.
2: Gel. Aa kulunç mu var sende ya?
0: Bir kulunç var şöyle.
2: Bırak bir... kendimi serbest bırak.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
3: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olympique Lyon takımını 2-1 mağlup etti ve 18 yıl aranın ardından Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında saat 20'de Kaunas Algres'e konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlı ekip avantajını koruyup lig aşamasına adını yazdırmayı amaçlıyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Amilli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
3: BIST 100 endeksi 14.562 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 17 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla seyir hızı düşük 1 saat. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun akıcı 32 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 52 dakika.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 46 bin, yarım altın 23.113, çeyrek altın 11.560, gram altın ise 7.085 liradan satışa sunuluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next. Ekspertise. Dinobile.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
0: Reklam.
9: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra

Ara beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA kripto.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Reşat Nuri Güntekin'in Türk Edebiyatı'nda derin izler bırakmış zamansız başyapıtı Çalı Kuşu, yürekleri ısıtan ve ilham veren sahne uyarlamasıyla seyircisiyle buluşuyor. Umut veren bir direniş, karşılaştığı her engeli, zarafeti, zekası ve inancıyla aşan bir kadının ilham dolu zamansız yolculuğu. 27 Ağustos saat 20.30'da Bakırköy Butik sahnede.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümünü alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında saat 20'de Kaunas Algris'e konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlı ekip avantajını koruyup lig aşamasına adını yazdırmayı amaçlıyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi

0: Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük, 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık, 26 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla etkili, 41 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 46 bin, yarım altın 23 bin 121, çeyrek altın 11 bin 564, gram altınsa 7 bin 87 liradan satışa sunuluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 31, Diyarbakır 38, Trabzon ve Erzurum 28, Kayseri ve Ankara 34, İzmir 37, Antalya 32, Adana 35 derece olacak.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Alem Efendi, yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün

0: Reklam.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: Paraflay'ın katkılarıyla
3: güzellikler dünyası.
4: Parafla Cezayir Alger'deyiz. Alger, ülkenin başkenti olan Cezayir şehrini kapsayan ve ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan en önemli vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi kasbah bölgesi, modern yapıları ve hareketli limanıyla dikkat çeker. Eğitim, ticaret ve turizm alanlarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Alger, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlar.
2: Paraflay'ın katkıları.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Bana gel diye gel diye bilsem, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz.
2: Birazdan.
0: Reklam.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finans...

0: finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Türkiye alternatif müzik sahnesinin en özgün ve en sevilen müzik gruplarından Adamlar, yazın son günlerinde dinleyicileriyle unutulmaz bir gece paylaşmaya hazırlanıyor. Kendine has anlatımı, güçlü sözleri ve nesiller boyunca ezbere söylenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, 31 Ağustos saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: birazdan.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
1: Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
4: sigorta. Cümle alem şimdi Alem Portal'da.
5: Modunu seç, müziğini dinle.
4: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet P10.

0: yarın mı var? Hesapla kitapla varın mı var?
1: Varın mı var?
0: Bağırmadan.
1: Bağırmadan.
0: Lafın mı var?
1: Lafın mı var?
0: Ağındalar. Kaderin korkmuşlar lağımdalar.
1: Ağındalar.
0: Avın mı var?
1: Avın mı var?
0: Yayın mı var?

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

31 Ağustos tarihleri arasında LG 26.5 inç 0,03 ms 240 Hz QHD OLED Gaming Monitör 23.999 liraya, Lenovo

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar Teslim Mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar Teslim
1: Mutluluk. Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
1: Saat 18. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
7: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında saat 20'de Kaunas Algris'e konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlı ekip avantajını koruyup lig aşamasına adını yazdırmayı amaçlıyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak. Lider Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de oynanacak.
6: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: BIST 100 endeksi 14.551 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 48 lira 13 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
6: Halkbank. Alem FM yol durumu.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası aralıklarla seyir hızı düşük 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası açık 23 dakika. Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası etkili 55 dakika.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 46.150, yarım altın 23.160, çeyrek altın 11.583, gram altınsa 7.100 liradan satışa sunuluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul 31, Diyarbakır 38, Trabzon.

ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir. Paraflying

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar. Oğlum ayağınızı

0: Aç gözüme ilişti yayını daha açmadan önce. Ekrana bakıyordum. Siz Eskişehir'i kale almasanız Eskişehir'i burada diye bir mesaj. Allah Allah, ismini de kaybettim. Hay Allah, nerede? Gitti, kayboldu gitti. Neyse. O dinleyicimize de selam buldum. Kemal Emre Gençer. Kemal abimiz bize alınmış. Kemal abi, Eskişehir bizim için candır. Öğrenci şehirde. Şevocuğum ne haber?
1: Ya iyiyim, daha iyiyim.
0: İyisin, iyisin.
1: Daha iyiyim. Burnumdan konuşuyor muyum?
0: İnanın konuşuyorum. Önce bir mobil masajınız var gerekiyor. Ne oldu ne? Ne oldu burnuna? Ha, hastalık
1: evet,
0: kalıntıları.
1: Evet, şu an birazcık burnum tıkalı gibi hissediyorum ama.
0: Geçer geçer geçer. Sen gün geçtikçe kararıyorsun. Özel bir şey mi sürüyorsun kendine yoksa?
1: Bence orada sürdüklerim burada yaramaya
0: başladı. Yeni ortaya
1: başladı.
0: Çıkıyor. Evet. Demleniyor yani.
1: Demleniyor gibi.
0: Kız demlendikçe kararıyor. Karardıkça demleniyor. Sevgili dinleyiciler, geldiyseniz bir işaret verin. Gelip de geldim diyen yerde para bulsun. Gelip de geldim diyenin uçağı olsun. Yatak ata olsun. Bahçeli bir evi olsun efendim. Kitleyi bir görelim. İstanbul'a dönüyoruz. Balıkesir tarafındayım. Çok canım sıkıldı diyor, siz yokken diyor. Tolga Bey, çok teşekkür ederiz efendim. İyi yolculuklarınız olsun inşallah. Birazdan mevzu. Yarın haftanın... Yarın cuma.
1: Son günü.
0: Yarın bitiriyoruz. Dükkanı kapatıyoruz. Bir hafta yokuz. O yüzden bugün ve yarın bizim için çok kıymetli. Bugün size videolar çektik efendim. Tatil dönüşü ve tatil gidişi videoları. Bakalım beğenecek misiniz? Sen de oradaydın.
1: Evet, bizzat.
0: Bugün yayından önce paylaştığımız fotoğrafı da Şevo çekti. Meraklısına söyleyelim, hani kim çöktü ya bunu falan. Banu Hanım bile sordu. Ne güzel fotoğraf, kim çekti bunu?
1: Gerçekten beğendiler mi o kadar? Ben çünkü orada sizi görünce çekmek hissettim.
0: Yani şeyi de tam olsun. Kameram yoktu vallahi. Olsa ne güzel çekerdim.
1: Neler
0: vallahi.
1: Yapardım. Yapardım. Çok güzel bir açıydı.
0: İlla ki. Senin şeylerin güzel. Açıların falan güzel.
1: Teşekkür
0: ederim. Geldim, hoş geldim. Antep'ten selamlar. Çok teşekkür ederim. Birazdan mevzuyu vereceğiz. Mevzuyla alakalı yapıştırmanızı isteyeceğiz. Türlü türlü şeyler yazmanızı isteyeceğiz. Ama yoğunluklu olarak nereden yazıldığını söyleyelim. Şovumuzu öyle başlayalım. Bu akşamın şampiyonu Ankara. Akıyor çünkü. Akıyor. Maşallah. Sizleri kütüphaneden dinliyorum Hülya Hanım. Ya kütüphaneden de radyo dinlemez, kütüphane öyle bir yer mi ya?
1: Keyifli de olur biliyor musun? Yani kitabını açacaksın, radyonu açacaksın.
0: Benim kafam karışıyor müzik dinleyince.
1: Benim de karışıyor.
0: Kitap okuyunca, yani kitap okurken müzik dinleyince kafam karışıyor. Saçmalıyorum.
1: Sözsüz müzikte bile mi öyle?
0: Vallahi onda da öyle. Enstrümantalde daha çok kafam karışıyor çünkü sözleri ben yazıyorum enstrümantal müzikte. Altta madem müzik var söz yazayım üstüne diye.

İyi akşamlar sevgili dinleyenler, saygı, sevgi, selam. Alem FM'de şov başlar. Serdar'ım tatilde, günün ikinci açılışını yine biz yapıyoruz efendim. Zamanla yapmış idik. Akşam oldu bile. İstanbul'da şahane bir hava. İnşallah sizin orada da keyifler gıcırdır. Triptir vesaire.

Şimdi bu akşamın mevzusunu verelim efendim. Bu akşamın mevzusu şu. Karar veremediklerinizi konuşuyoruz. Karar veremiyorum. Şuna karar veremiyorum. Neye karar veremediğinizi bizimle lütfen paylaşın. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattıdır efendim. Neye karar veremezsiniz? Veremiyorum.

0: Hemen açılışta artık bir kült oldu bizim için. Bunu yapmazsak olmuyor çünkü doğum günüleri var. Onları bir hemen çok hızlı söylerim, ondan sonra devam edelim. Bahriye Hanım'ın oğlu Uras, ondan sonra şimdi İrem Hanım'ın doğum günü. Samet Bey diyor ki karımın doğum günü, ismi Necla, kutlar mısınız? Kutladık efendim. Görebildiklerime geçiyorum, öyle çok hızlı bitiriyorum. Bu doğum günü kutlaması işi iyi yapıştı bize. Tatilden sonra bunu bitiriyoruz abi, yeter. Bu nedir ya? Her programın girişinde 57 tane doğum günü. Yani bir taraftan güzel oluyor, şöyle oluyor. Açıyor podcast'i dinletiyor. Bak evet. Radyo programında seni
1: bir de şimdi Başak ayındayız.
0: Bir de bizim reklamımız da oluyor. O da güzel oluyor falan. Hiç radyoyu bilmeyene radyoyu sevdiriyor, dinletiyor falan.
1: Evet.
0: O yüzden yani çok arada bir yerdeyiz. Yani bir gözümüz yap diyor, bir gözümüz yapma diyor. Evet efendim. Kararsızım. Çok aradayım, arada deredeyim bu akşamın mevzusu. Şimdi yazılanlara hemen çok hızlı bir bakayım. En azından ilk aklınıza gelenlere bakayım şöyle. Erkek birisini hediye almada karar veremiyorum. O kadar az seçenek var ki diyor erkeklere hediye alma konusunda.
1: Gerçekten.
0: Vallahi öyle, doğru. Erkeklere hediye alınması biraz zor. Zaten belli başlı hediye çeşitleri var biliyorsunuz. Kemer, efendime söyleyeyim cüzdan, kravat, çakmak markasını söylemeyeyim meşhur. Evet. Ondan sonra şimdi başka erkeğe ne alınır? Dur bakayım. Şarj kablosu belki olabilir.
1: Tıraş makinesi.
0: Tıraş makinesi. Yaşa damat, harikasın. Başka ne olabilir ki? Bu 6-7 tane yani, bu kadar. Başka da yok.
1: Hadi bir de saate eklerim o
0: Hadi
1: kadar.
0: Hadi de ki saate Bitti. Ekle. De ki 10 tane de. Şimdi kadına burada alınacak hediyeleri bir saysak var ya. Sayayım ben size hemen. Ayakkabı, elbise. Ondan sonra şimdi... Yemeğe götürmek de bir hediye gibi bir şeydir esasında baktığında. Erkek ondan çok keyif almaz ama kadın sever yemeği ekmeği. Bunu hediye olarak kabul edebilir yani.
1: Evet tabii ki.
0: Ev, araba, yat, Boeing, yazlık, kışlık, baharlık, yurt dışı uçak bileti, küpe, kolye, bilezik, cep telefonu, ondan sonra imarlı arsa. Daha ne sayayım ya ben size. Kadına alınacak hediyeler bunlar. Bir kısmını saydık. Var mı da aklına gelen?
1: Makyaj sabitleme spreyi bile alınır.
0: Ya, ruj, oje, şahmeran. Şahmeran biliyorsun.
1: Su yolu tabii.
0: Su yolu ne lan?
1: O da bileklik.
0: Öyle mi? Şahmeran'ın diğer adı mı yoksa?
1: Öyle
0: su
1: mi acaba?
0: Su yolu mu oluyor? Bak bakayım. Şahmeran böyle parmağa takılan var ya. Bir,
1: ha, değil değil.
0: O değil. Ha, o değil.
1: Bu bileklik.
0: Su yolu, anladım efendim. Parfüm, kadın alınacaklar bunlar. Kedi, köpek, kuş. Al abi ne istiyorsan al ya, yapıştır yani. Pırlanta. Başka ne? Kaldı mı?
1: Tabii canım, ben bir sürü sayarım.
0: Say bakayım, birkaç tane daha say. Kadın
1: Anlık
0: alacak hediye.
1: Sayarım,
0: Anlık.
1: Kemer sayarım. Ondan sonra...
0: Kemer mi?
1: Tabii.
0: Erkeğe alır kemer.
1: Hayır.
0: Ne kemeri?
1: Ben şu an belimde var.
0: Bak kalk bakayım.
1: Kalkıyorum.
0: Vallahi görmedim. Dur bakayım. Aa ne güzel kemermiş o.
1: Evet.
0: Barış Manço kemeri o.
1: Evet.
0: Aa vallahi ayna da var önünde. Aynalı kemer.
1: Tam olarak o.
0: Tam aynalı kemer vallahi. Kemer. Kadından kemer de alınıyormuş. Vallahi bir yaşıma daha girdim vallahi. İnanamıyorum ya.
1: Ama güzel değil mi?
0: Evet güzel, yakışmış.
1: Takma tırnak bile alınır bu arada.
0: Yok artık sen. Uçak dedik ya. Çok uçağın değilsin. Olduğu listenin içinde takma tırnağın ne işi var Allah'a göre. Şevacım sen de.
1: Bütçeyi düşürdük.
0: Vücut spreyi, krem falan. Evet. Bak neler geliyor. Sniper silah yazmış mesela. Burak Gürgen yazmış. Diyor. Sniper bile alınır diyor mesela. Her şey olabilir.
1: Pembe olursa
0: kadın
1: olur.
0: Kadın alacak şeyle. Şahane. Çantayı nasıl unutursunuz diyor. Tüh Allah da bizi ne etmeye. Vallahi çanta ya, çanta. Ah o elinizi daldırdığınız zaman hiçbir şey bulamadığınız o meşhur çantadan bahsediyor dinleyicimiz. Türlü türlü çantaları var kadınların. Benim çocukluk döneminde şöyle bir moda vardı. Bakayım aranızda hatırlayan var mı o modayı? Keşke o moda geri gelse. Kadınlar giymedikleri kot pantolonları çanta yapıyorlardı sevgili dinleyiciler. Evet, o kadar da güzel oluyordu ki çantanın tabii kalça bölümündeki cüzdanlar ön tarafa geldiği için pantolonun.
1: Tamam.
0: Oraya cüzdanlarını da koyuyorlardı. Anladın?
1: Ay çok güzel.
0: Çok iyi mantık değil mi?
1: Evet.
0: Ben hatırlıyorum o zamanlar ya, 90'ların böyle sonlarına doğru böyle bir moda vardı. Bir şeyden bir şey yapma modası. Şimdi ben görmüyorum. Yani yapılıyorsa da bana denk gelmedi herhalde. Güzel bir modaydı. Çıktı da aynı zamanda. Çünkü kotla yapılan, yani jeans mi diyorlar ona? Jeansle yapılan evet, her evet. Şey güzel oluyor esasında. Yeleği güzel oluyor, ceketi güzel oluyor, çantası güzel oluyor.
1: Ve pahalı da.
0: Evet evet. Pahalıdır. Gerçek
1: bir dönüştürme
0: jeans.
1: Şeyi bu. Yani fiyatı arttıran bir şey.
0: Bak Ayfer ablamız yazmış. Ayfer Çetiner sevgili dinleyiciler. Dünkü şahane hanımefendi. Ben yaptım diyor, bak çanta diktim kendime diyor. Bu yapılırdı. Aynı zamanda bu tasarruf takdir de edilisi bir tasarruf. Giymedim pantolonu, çöp atacağım.
1: Evet.
0: Ondan çanta yapayım.
1: Ya da şort.
0: Şort da olur. Meşhur.
1: Şort, çanta. Artık kapri şu anın modası.
0: Evet, kapri yapılıyor değil mi?
1: Evet.
0: Evet efendim. Şimdi mevzuyu hatırlatayım, araya gideceğim birazdan. Mevzu şu, kararsızım, çok aradayım, karar veremiyorum. Bu akşamın mevzusu, neye karar veremiyorsunuz? 536-901-8902.

0: Abi evlilik tarihine karar veremiyoruz diyor. Aralık mı olsun, Kasım mı olsun? Kayınvalidem de Ocak'ta yapın diyor diyor. Ya kayınvalidenizi niye devreye sokuyorsunuz ki? Böyle bir şey gerek var mı? Siz evleneceksiniz efendim. Böyle şeyleri çok takmayın. Kayınvalideciğim lütfen siz bir kere de durursunuz ya. Biz karar verelim diyeyim. Şaka yapıyorum tabii ki de. Onların da kendilerine göre planları vardır. Eş, dost, akrabaya haber vereceklerdir falan filan. Bir sürü şey vardır. Böyle büyüklerin sözünü dinlemek lazım. Fikrini almak lazım. Böyle burnunun ya da herhangi bir organının dikine gitmemek lazım. Çünkü onlar gerçekten hayat tecrübesiyle böyle süreçlerde işte evlilik bilmem ne falan güzel fikirler verirler. İnatlaşmamakta fayda var diye düşünüyorum efendim. Şimdi bir ara dönüşünde yazılanlara bakacağız. Neye karar veremiyorsunuz? Genelde tatil mesajları geldi. Birazcık konsepti değiştirelim. Yani hangi tatil, nereye gidelim bilemedim valla. İzmir mi Antalya mı nereye gidelim falan yazmışlar mesela. Bunların dışında daha sıralı dışı enteresan cevaplar varsa tişörtü yapış... Evet, aa tişört beni andı.
1: Evet.
0: Sticker'ı yapıştıracağız efendim. İzmir'den selam bakayım. Valla yoğun bir trafikte Murat Bey. Kolay gelsin. Allah kurtarsın. İnanılmaz bir trafik İzmir'de. Evet tamam hadi gidelim peki. Şunları kapatayım da bizim başımızı ağrıtmasın. Nerede? Kontrol X mi yapıyorduk Şevval'cim? Heh tamam.
1: Yapıyorduk.
0: Oldu. Aradan sonra buradayız efendim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis, eShop ve tüm online platformlarda.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk
1: getir. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Hocam böyle bir şey mümkün mü ya? Az önce de dinleyicimiz öyle bir şey yazdı. Eşimin karnındaki çocuk kıpraştı, yatak sallandı ve uyandım.
3: Şöyle, o çocuk doğunca direkt herhalde atlet pilot gibi ilkokula başlayabilir yani.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Tatile gidemeyenlere çalıyoruz efendim. Tatile gidemeyenler bize uyuz olsun diye çalıyoruz. Yeni tatiline gelmişleri çalmıyoruz efendim. Onlara talih talih talih çalacağız.

0: Teşekkürler Sertab, teşekkür ederiz efendim. Karar veremiyorum bu akşamın mevzusu. Canım ciğerim Erhan'ım dinliyor. Vay canım Erhan'ım benim, selam ederiz. Bir de benim için kıymetli bir abim Mehmet abi, çok öperim onu. Yanında da bir de Dilara varmış, onu da şok yapıyoruz. Bu günkü radyo programını onları arma ediyoruz efendim. Çok eski yöneticimdi kendisi.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii, çok kıymetli. Çok iki önceki radyo, yok iki önceki mi oluyor, bir önceki mi oluyor? Dur, kaç önceki ne oluyor? bir buçuk önceki radyomun çalışma arkadaşlarımdan, abilerimden bir tanesiydi. Sayın abimi teşekkür ederim. O süreçteki destekleri için ve selam ederim efendim. Serdar'ın her gün yokum videosu beni çok güldürüyor demiş. Ya kendince beni unutmayıncılık. Başka bir şey değil yani. Serdar Gökalpçilik. Kendisi tatilde. İnşallah pazartesi gelecek. Dur bakayım. Ne yazacağımı karar veremedim. Ciler gelmiş. İşim çok kararsızdır. Bir dükkana gireriz. İki tane seçenek sunar bana. Herhangi birini al dediğimde yarım saat düşünür bakar, hiçbirini almaz. Aradan bir saat geçer, keşke alsaydım der demiş efendim karar. Bu kararla alakalı meşhur bir laf var biliyorsun. En kötü karar bile kararsızlıklar iyidir diye bir meşhur. Ben katılmıyorum buna.
1: Ben katılıyorum ya.
0: Öyle mi?
1: Evet çünkü.
0: Kendi dünyanda katılmanı. Ya ama bir şey, şöyle düşün mesela, bir karar verdin, yanlış bir karar. Ve başın belaya girdi, canın sıkıldı. Moralin bozuldu, hayat standarttan etkilendi. Hiç karar veremesen belki de unutup gideceğim bir mevzu. Böyle baktığın zaman değil mi?
1: O zaman tam tersi bak. Bir nasıl karar yani? Verdin. Hı-hı. Eğer o kararı vermeseydin, orada bir nötr kalsaydın, kimim? Belki de çok güzel seçenekler karşına çıkmayacaktı. Çok güzel bir şey yaşamayacaktın.
0: Kafamı karıştırma. Kafamı karıştırıyorsun şu anda.
1: Yine kararsız kaldık.
0: Vallahi kafamı karıştırıyorsun. Esnaf lokantasından mı yoksa hamburgerciden mi yesem karar veremiyorum diyor. Bu konuda çok arada kalıyorum. Abi bunu tartışma kapalıdır ya bu. Bu tartışma kapalı bir konudur ya. Tabii ki de esnaf lokantası. Esnaf lokantasının tadı nerede var Allah'a sen? Var mı bir yerde?
1: Hamburgercide ya. Var bence.
0: Ya bu Z kuşağı niye böyle kardeşim ya? Hamburgerci tayfa.
1: Tabii. Yeni nesil hamburgerler çok lezzetli değil mi?
0: Değil. Kesinlikle değil. Bence hamburgeri bozdular. Çocukluğumuzun hamburgeri de yok valla. Hani çocukluğumuzun muzu gibi hamburgeri de yok. O tat yok. Ya bilmiyorum ben bir hamburger mi yoksa iki lahmacun mu gömeyim diye sorsam bana. Adana var mı derim. Lahmacun gömerim. Tabii. Lahmacun gömerim. Ama ne bileyim yani böyle bir hamburger şey geliyor ya. Ne yavan derler ona? Yavan geliyor yani. Balon yiyor gibisin yani. Birazdan o eriyecek gidecek. Tamam, yediğin her şey eriyecek gidecek ama en azından.
1: Ya çok lezzetli bir hamburgeri hiçbir şeye değişmem.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet. Aa. Bildiğimde bir yer var, bir gün gidelim beraber.
0: Hamburgerci.
1: Evet.
0: Nerede, ilçe olarak? İstanbul'da.
1: Beylikdüzü.
0: Evet.
1: Ama parmaklarını ısırırsın.
0: Ne dersin?
1: Öyle bir hamburgerci.
0: Kararsızlık kötü bir şeydir demiş efendim. Benim evde yaptığım hamburgerler nasıl kocacığım? Karım yazmış. Çok güzel, çok güzel. Neredeyse lahmacun. Öyle yapıyor. Efendim karar veremiyorum. Mevzumuz bu. Hamburgeri manda etinden yapıyorlar demiş. Yani o zaman yerim tamam. Ya ne etinden yaptıklarının bir önemi yok abi. Ekmeği bir garip, içindekiler bir garip. Ne bileyim işte, sevemedim gitti. İkizler Burcu'm, karar vermek nedir bir açıklayın bana demiş efendim. Ben hiç karar vermiyorum. Çay mı kahve mi mesela, biri bu diyor. Ay, şey yapamıyorum ağam diyor.
1: Onlar bir de verdikleri kararları değiştirmeleri 5 saniye sürüyor. Ama bu konuda terazilerden daha iyiler.
0: Terazilerden.
1: Teraziler daha zor. Asıl kararsız onlar.
0: Biz burçlardan anlamıyoruz diye sıkıyorsun gibi geliyor ama neyse. Gerçekten. Ben her seferinde aynı şeyi söylüyorum sana. Bu kız bir de sallıyor gibi geliyor.
1: Ciddiyim gerçekten.
0: İyi hadi bakalım peki. Efendim dur bakayım. Karar veremiyorum. Şuradan okuyayım ya, çok aşağı gitti yazdıklarınız. Abi ben tuvalet konusunda karar veremiyorum. Pisova... Bunu okumayalım, anladınız zaten. Erkekler böyle bir kararsızlık durumu olur.
1: Nasıl yani?
0: Bu özel durumu anlatayım mı bilemedim. Yani erkek girdiği zaman yani pisu var mı değil mi diye böyle bir arada bir kalma durumu olur yani. Böyle bir bakarsın. Neyse bu konuyu burada kapatıyorum ama böyle bir şey var. Bu var yani, bunu gizlemeyelim. Ne yazacağımı karar veremedim. Keltoş konu ne? Konu karar veremedikleriniz. İkizler Burçları bugün çok yazıyor. Artık bir karar verin yazacağınıza. Ona bile karar veremiyorlar. Evet. Benim annem hep kararsız. Soruyorum niye böyle yapıyorsun diye. Tek kararda duran Allah'tır diyor. Yani kul böyledir zaten, kararsızdır anlamında söylüyor.
1: Tek cümleyle susturmak değil mi bu karşıdakini? Öyle bir cümle ki yani.
0: Eskilerin böyle ok gibi lafları vardır, böyle zımp diye yapıştırır seni, öyle laflar vardır, çok severim.
1: Var mı böyle bildiğin bir laf?
0: Eskilerin mi?
1: Evet.
0: Ya var da benim babaannemle dedemden var.
1: Ne var?
0: Yayında söyleyemeyeceğim. Böyle ama yani zınk diye yapıştırırdı böyle, öyle laflar. Ağır laflar, anlayana tabii. Bir de gerçekten de onlarda, eskilerde, şimdi biz hız dünyasında yaşadığımız için biri bir şey söyler ve arkasından biz bir şey söyleriz, sonra o da bir şey söyler. Hiç boşluk bırakmayı sevmeyiz sohbetlerde. Çünkü zaman öyle bir çağ. Akıyor. Es sevmeyiz, boşluk sevmeyiz. Ya şurada yayında bile 200 saniye bir es versek, sessizlik versek. Ne oldu, yayın mı gitti duygusunu kapınız? Ama eskileri öyle değil. Hatırlıyor musun? Babaannemle dedemle sohbet ederken dedeme bir şey söylerdim. Böyle bir es verirdi 200 saniye yani. Demezdim ki dede ne oldu? İnme mi indi dedeciğim? Biliyorum ki konuşma payı, es payı, düşünme payı verirdi yani. Böyle durudu durudu, laksa yapıştırdı. Bir lafı var da şu anda söyleyemem onu elbette. Rütük kuralları gereği. Bir gün bir YouTube'a yayın çekersen.
1: Tehditleri de fena. Benim şu bildiğim an bir tehdit var. Kastamonulu bir teyze.
0: Aman dikkat
1: var
0: et kurban olayım. Yo, son yayın olmasın. Değil. Kredim bitmedi daha. Yapma kurban olayım.
1: Şey diyor sinirlenince. Beyne vurduğumu Zeynü'yü dağıdırım.
0: Meşhur. Onu, evet, onu biliyoruz. Pekmezini dağıtırım da derler.
1: Evet.
0: Zeynü mü diyorlar?
1: Zeynü.
0: Zeynü ne? Pekmez
1: zihnini
0: mi?
1: Zihnini.
0: Ya yani zihnini. Evet. Yani, tamam. Zihnini. Karar veremiyorum. Navigasyon kuzey doğu yönüne deyince sağa mı sola mı döneceğimi karar veremiyorum. Kararsız kalıyorum diyor. Yani dümdüz yapıştırıyorum demişim. Navigasyonu sesli mi kullanıyorsunuz sevgili dinleyiciler? Sesi kapatıyor musunuz? Ben mesela sesi kapatan tayfalarım. Bizim Umut sesli kullanıyor. Onunla seyahatten nefret ediyor. Müzik dinleyemiyoruz ki. Lan tam böyle Tarkan söylüyor. Nakarata geliyor artık, şarkıyı patlatacak. Doğu yönünde ilerliyor. Lan böyle olur mu ya? Bak ben canlandırmasını yapayım ben size hemen. Ay bak şu ne kadar lezzetsiz bir şey ya. Nerede? Şuradan açabiliyor muyum onu Şevval'cığım? Heh şuradan açayım evet mesela. Bak şimdi. Şöyle bir müzik zevki olabilir mi? Bu navigasyonu sesli kullananlaradır programın bu bölümü. Şimdi veriyorum ben size. Bekleyin efendim. Evet, evet. Şöyle ileri alayım. Gel bak sumarına. Kuzu kuzu geldim diye deyince kapandım dizlerine bu kez duru.
2: 200 metre sonra sola dönün, ardından sola dönün. İster at ister öp. Doğu yönünde ilerleyin. Ardından sağa dönün.
0: Ne iğrenç bir... Böyle navigasyon kullanılır mı ya? Öbür türlü kafam karışıyor diyor. Şey yapamıyorum diyor.
1: Ha bir de müziğe eşlik edeceksin. Bir anda ses kesilecek ve utanırsın ya.
0: Evet.
1: Hani onu yaşıyorsun.
0: Evet.
1: Tam müziği de bağıra bağıra söyleyemiyorsun. Kadın bölecek diye.
0: Sesli navigasyon mu dedim ben az önce? Özür dilerim efendim. İfadelerim arada saçmalayabilirim. Kusura bakmayın. Karar veremiyorum. Alim efendim dilerken mecbur sessiz kullanıyorum. Çünkü sesini açınca radyoyu kapatıyor benim araç. He, yazılımsal bazı şeyler oluyor tabii. Doğru, evet.

Efendim babaannem ve dedemden bahsedince bizim kabilenin müziğini çalayım dedi. Karar veremiyorum. Neye karar veremiyorsunuz? 536-901-8902.

Abi söylemeseyim 3 milyon nakitim var. Araba mı alayım, yatırım mı yapayım, çok karar veremiyorum, çok aradayım demiş. Sence ne yapsam acaba diyor. Asla ben böyle bir tufaya düşer miyim? Ne desem düşecek çünkü. Yani tersine yatırım yaparsam bu sefer düşmeyeceği tutar. O zaman yine ben suçlu olurum. Vallahi böyle paranız mınarınız varsa çok böyle inceleyip sık dokumak lazım. Öyle bir zamanda yaşadığımız için insanlar parayı hem kolay kazanmıyorlar hem kazandıkları parayı korumak istiyorlar. Şimdi etrafa bak, herkes ağlıyor. Onu dinledim, altın aldım düştü. Bunu dinledim, bitcoin aldım yükseldi, bilmem ne oldu falan. Çok dikkatli karar vermek lazım böyle durumlarda. Benim yaptığım gibi yapın efendim. İnsana yatırım yapın. Ben insana yatırım yapıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum.

0: Abi 3 milyonu bana versin, çok ihtiyacım var diyor bizim Erhan. Bu şarkıyı bir de Neşet Baba'dan, Necdet Baba yazmış ama Neşet Baba diyecekler herhalde. Çalar mısın? Çok çaldık efendim. Bugün de Kıraç'tan çaldık. Öyle çalarız, böyle çalarız. Kararsızım. Küçükken çok fena düştüm diyor. Burnumda deviyasyon oluşmuş. Doktorum ameliyat olmazsan iç organların göçecek erken yaşadım işte. Ameliyat masasında bir şey olur da erkenden gidersem diye olup olmama konusunda hala kararsızım demiş dinleyicimiz efendim. Canan Hanım yazmış. Deviyasyon dedi, burnunda şey mi, nefes almayla ilgili galiba bir sorun bir şeyi var. Yani olmazsan da öleceğini söylemiş. En azından insan bir şansını dener. Benim aklıma o geliyor, bilmiyorum. Çok kararsızım. Bir şey alacağım zaman onu mu alsam bunu mu alsam bizzat düşünüyorum diyorum Başak Burcu'yum. Çok kararsızım, şunu mu alayım bakayım. Ha, fotoğraf göndermiş dinleyicimiz efendim. İkisini de almayın. İkisini de almayın. Ayakkabı göndermiş, bir şey değil. Sağ yanıma mı, sol yanıma mı? Ali Turan Karabiber. Alicim, bu son mesajın Alem FM'de bir daha mesajını okumaz muhtemelen. Oğlum az daha yayında okuyordum lan bunu. Bu yazılır mı buraya? Deli. Allah Allah. Ali Turan Karabiber. Ali, seni yazdım. Ama zihnime yazdım yani. Az daha okuyorduk. Burunda devilasyon. Devilasyon değil efendim, devilasyon.
1: Ne demek o?
0: İşte bilmiyorum, galiba nefes alamamakla ilgili bir şey herhalde.
1: Biz tekrar söyler misin adını?
0: Deviasyon. Burunda deviasyon. Tarihi bir vaka çıksa ya mesela. Zonguldak Karaburun'da deviasyon vakası.
1: Burun tıkanıklığı yaratan bir şeymiş.
0: Evet efendim. Burun. Bu arada bugün ne kadar çok akşam yemeğini ne yapsam diye karar veremiyorumcular var. Eli geçirdiler programı ya. Akşam ne yapacağım karar veremiyorum, karamıyorum. Çok gelmiş benim.
1: Makarna, köfte.
0: Yani ne olacak? Bitti. Şu zayıflama iğnesini kullansam mı kullanmasam mı, ben de bunu karar veremiyorum diyor. Veremiyorum demiş. Valiz yaparken yanıma alacaklarıma karar veremediğim için gardırobun yarısını götürüyorum. Bizimki de aynı ya.
1: Ben de.
0: Bir sürü şey. Sen de mi aynı?
1: Tabii ki 5 günlük kıyafet götürmedim asla. 55 günlük götürdüm.
0: Yani kaçını giydin? Hepsini giymedi. Yok, öyledir zaten bu işler. Ya bir de tatile gidiyorsunuz arkadaşlar. Tatilde insan ne giyer? Bir tişört, bir şort, bir şey, bir terlik, bu kadar. Bir de tatil dediğim böyle bir şeydir zaten. Her şeyi dolduruyoruz. 2 valiz gidiyoruz. 3 valiz dönüyoruz. Çünkü bir sürü konserve taşıyoruz. Kayınvalidem sağ olsun yapıyor. Ya o kadar zor ki. Çok
1: ama
0: zor.
1: Yani insan da mesela götürmediğim zaman da ah bunu evde unutmuşum, getirseydim pişmanlığı yaşayacağım.
0: Ya his, bir de şöyle davranmıyor muyuz Allah aşkına? Gittiğimiz yer sanki böyle böyle çöl, AVM yok, market yok falan. Tatile böyle gidiyoruz.
1: Evet.
0: İşte bütün imkanlardan yoksun. Acayip bir yere gidiyoruz, zor. Su yok. Yanına su götürüyor falan. Lan oğlum, gittiğin yerde bir şey lazımsa AVM vardır, bakkal vardır. En uzak bir saat uzaklıktadır. Hadi diyelim çok lazım oldu bir şey. Ya gider alır gelirsin. Bir de 8 yıldızlı otele gidiyor. Her şeyi doldur. Tek gereği var Allah aşkına ya. Ya bence gerek yok, bilmiyorum. Bence. Kısa bir ara, aradan sonra şov devam eder. Kararsızların günü bugün. Hangi konuda karar veremiyorsunuz bize WhatsApp'tan lütfen yazınız efendim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibisin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 tak.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pure Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Eskiden fikrimizin olmadığı konularda sadece ortamlarda atıp tutardık. Azıcık takipçisi olan her şeyin uzmanı diyor. Bu tarz bir arsızlıkla yeni çıktı. Eskiden radyo programlarında da bilgi satmak çok kolaydı. Yani eş dost ortamında da öyleydi. Ya bir şey sallıyordum ve gidiyordu. Yani muhabbet seyrinde akıyordu. Şimdi hiç öyle değil. Radyo programında ben 20 yıldır bu işi yapıyorum abi. 21 yıl olmuş. Çok daha kolaydı. Şimdi burada bir şey söylüyorsun, dinleyici hemen yazıyor. ChatGPT diye sordum. Çünkü zaten bir bilgi sunarken başına şunu eklemen yeterli. Bir araştırma yapmışlar. Bunu söyle geç abi. Boku yiyor hemen. Google'da yok ki diyor. La oğlum tamam olmayabilir, bir şey anlatıyor ya. Sen beni niye bulmuşsun ya?
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Ben de mide ameliyatı olacağım da hangi hastanede olacağıma karar veremedim diyor. 4-5 hastaneyle görüşüyorum. Görüşüyorum, fiyat teklifi alıyorum. Nasıl görüşüyorum? Siz de bana ne sunuyorsunuz peki? Yani siz de olurum ama yani ne sunuyorsunuz karşılığında? Ne var menüde, ne var? 4-5 hastanede neden görüşüyorsunuz Tolga Beyciğim? Bir yazar mısınız? Çok merak ettim valla. Bu arada az önceki dinleyicimiz mesajı ben çok yanlış anlamışım ya. Adı neydi abimizin adı?
1: Sabitledim.
0: Ali Turan mıydı? Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Dur şu sayfayı yenileyim de ben abinin mesajını o kadar yanlış anlamışım ki. Ali Turan abi çok özür dilerim ya. Şevval geldi dedi ki abi adam kötü bir şey yazmamış dedi. Ben okuyunca dedim ya. Şimdi abimizin mesajı şuymuş. Yan gelip yatmak istiyorum. Sağ yanıma mı yoksa sol yanıma mı yatacağım karar veremiyorum demiş. Ben alttakini okudum sadece. Onu da öyle okumadım. Yani alttakini okudum ama nasıl okudum yani? Kendi iç dünyamda sonradan Ali Turan Karabiber'den özür dilememiz gerektiğine karar verdik. Ali Bey özür dileriz efendim. Çok özür dileriz. Zaten altına da şey yazmış. Karar veremiyorum. Bu hayat çok yordu beni. Yan gelip yatmak istiyorum diye devam etmiş. Bir tane de alta böyle yan yatmış heykel göndermiş. Yunan mitolojisinde aman bir dam geleceğiz dünyaya tanrısı diye bir şey heykel göndermiş. Yan Gelius. Peki. Evet efendim. Şuradan devam. 20 milyon Türk lirası borçta param var. Bugün herkes mal varlığına çıkıyor.
1: Gerçekten.
0: Ne oluyor be kardeşim?
1: Bir de paralar da 200 bin TL değil.
0: Nazardan da mı korkuyorsunuz be kardeşim? Ya. Bizim nazarımız değer ha, ona göre bak.
1: Gözümüz kalır.
0: Vallahi yazıyorlar hepsi diyor ki bu kadar param var, şu kadar param var. 20 milyonum var diyor. Antalya'da 3 tane dairem. İstanbul'da iş merkezinde 4 dükkan, 1 ofis, Nişantaşı. Samet sallıyorsun gibi geliyor ama dur bakalım. Nişantaşı'nda 2 dairem. Muğla, Göcek, yazlık. He, bunlar olmadığı için kararsız kaldığım hiçbir konu yok diyor. Bunlarım daha yok
1: çok
0: diyor.
1: Çok ters köşe oldu.
0: Çok inanılmaz rahatladım.
1: Ben de.
0: Çok rahatladım. Çünkü biz zengine baktığımız zaman nereden yapıyorlar bu parayı diye bakarız ya o yüzden. Yazın diyorum. Ha bu arada şunu söyleyelim. Söz verdiği gibi Samet kardeşimiz vitesten mikrofon yaptı gönderdi. Fotoğrafını paylaştık. Kendisine de buradan teşekkür ederim. Samet Botsalı. Adını soyadını verelim. Samet sağ olsun sözünü tuttu. Radyoda Samet'e dair 3 tane obje var. Birisi işte piston, birisi jant kapağı, birisi vites. Videoda da söylediğim gibi minik bir sanayiye dönüştürüyor buraya Samet. Uzaktan bağlanıp tamir yapacak galiba. Samet'e dair 3 obje var. Eline, emeğine sağlık. Bayağı emek vermiş. Vitesten bize mikrofon yapmış. Var olsun. Merak edenler Instagram hesabımızdan bakabilir efendim. Fatih Yıldırım com.tr'de var. Belki Alem FM de retweetlemiştir, repostlamıştır bilmiyorum. Oradan da bakabilirsiniz efendim. Var olsun. Emek vermiş. Bu çok önemli bir şey yani. Oradaki emek kıymetli. Karar veremiyorum. Şevval niye karar veremiyor sordunuz mu demiş Ecem. Sorduk mu sana?
1: Bana sormadın.
0: Sorayım o zaman.
1: Ben birçok şeye karar veremeyen bir insanım ama en çok oje rengine karar veremiyorum.
0: Evet böyle dertleri var kızımızın. Ve ama gerçekten, sen ojelerine bir sürü şekil yapıyorsun.
1: Evet hem şekil yapıyorum hem sürekli değiştiriyorum. Mesela bugün kırmızı ya yarın başka bir renk olacak. Hmm. Ben her gün oje değiştiriyorum.
0: Ruhun mu bozuluyor? Değiştirmeyince ne oluyor?
1: Terapi gibi.
0: Ha, terapi.
1: Bir de kıyafetime göre değiştiriyorum.
0: O çok önemli.
1: Tabii
0: çok
1: ki. Mesela bugünkü kıyafetime kırmızı uygun ama yarın mesela pembe bir şey giyersem kırmızıyı muhakkak
0: tabii,
1: silmeliyim.
0: Tabii. Biz mesela sen yapmadığın zaman biz dedikodunu yapıyoruz arka tarafta. Ay,
1: bana öyle hissettiriyor.
0: Banel'e bakıyorum. Banel. Arkandan konuşuluyor zannediyorsun değil mi?
1: Evet. Konuşulmuyor mu?
0: Hiç umursamıyorsun.
1: Ya. Benim çok dikkatimi çekiyor biliyor musun?
0: Yok be güzelim biz böyle şeyleri takmayız. Biz gözlerinin içine bakarız, insanın ruhuna bakarız. O cesedin tırnağına bakar mıyız? Şevval'cim lütfen rica edeceğim.
1: Kesin konuşulmuş.
0: Vallahi yok konuşmuyoruz ya. Ha, belki içeride senalar konuşmuş olabilir. Biz erkekler arasında konuşmayız böyle şeyler. Yani. Efendim. Saat 19'da kura çekim var Şampiyonlar Ligi'nde. Çok heyecanlıyız demiş Yusuf. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Futbolda çok arama olmadığı için Fenerbahçe'nin galiba değil mi?
1: Evet çok evet. Mutlu oldum.
0: Fenerbahçeli taraftarlarımıza hayırlı olsun diyelim. Güzel bir kura olsun.
1: İnşallah en kolay takımlar çıkar.
0: Amin.
1: Kadıköy'de güzel bir maç izleriz.
0: Amin. Ben de size bir şey yapayım mı demiş. Tamam. Ne ama yani ne iş yapıyorsunuz? Onu da bir yazaydınız keşke. Karar veremiyorum. Eşimin kredi kartı gelince boşanayım diyorum. Sonra hesap kesim tarihinin akşamına bir yemek yapıyor, vazgeçiyor. Karar veremiyorum diye İbrahim. Güzel cevaptı. Tatile çıkmak için yola düşüp nereye gideceğini otomandaki tabelalarla karar veren, benden başkaları da vardır inşallah. Allah Allah.
1: Ne güzel bir hayat ya.
0: Vallahi ne güzel bir hayat ya. Vur öyle gidelim. Sıla'nın bir şarkısı vardı. Kafa nereye biz oraya diye. Bayağı bunu yaşayanlar var. Vallahi bravo, helal olsun be. Böyle böyle olacaksın abi.
1: Gerçekten ya.
0: Umarsızca, hesapsızca, kitapsızca.
1: Spontane, gelişine.
0: Yapıştır abi, param mı bitti? Otostoptan devam. Yapıştır gitsin, ne olacak? Karar veremiyorum. Ecem Berber. Köye mi, köye gitsem mi gitmesem mi kararsızım. Eşim çok gitmek istiyor. Ordu'ya demiş efendim, fındık zamanı. Tabii biliyorsunuz, sosyal medyada görmüşsünüzdür. Gülşen'in Ordu'da topladığı fındıkları. Öyle haber yapıldı. Gülşen hanımcığımızın, hanım kızımızın Ordu'da fındıkları varmış. Toplamaya gitmiş de havalimanında elinde fındık poşetiyle yakalanmışlar da falan filan. Ne kadar gereksiz bilgilerle beynimizi dolduruyoruz değil mi? Şimdi birçok yüzden bilmiyordu, ben söyledim, artık biliyorsunuz. Evet, Ordu'da fındık zamanı, insanlar fındık topluyorlar.
1: Ben direkt giderdim.
0: Fındık toplamaya mı?
1: Köyüm burada olsaydı hep giderdim.
0: Çok keyifli değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ya çok acayip.
1: Değil mi?
0: Çay da öyledir. Çay toplamak da çok keyiflidir. İlk 12 dakikası inanılmaz. Çok acayip keyifli yani.
1: Çok zor diyorlar.
0: Zor, tabii ki de zor. İnsanlar onu bir uzaktan bakınca böyle çok şey zannediyor. Kolay zannediyor ama değil. Şevval söylemese tırnağımda oje olduğunu farkında. Şevval söylemese tırnağında oje olduğunu bile farkında olmadıklarına eminim demiş.
1: Bence fark ediyorsunuz.
0: Bizim radyo dikkatlidir, dikkatli ya. Bakarız biz abi.
1: Ben değiştirdiğim gün, şekil çizdiğim gün Işıl Hanım yanıma geliyor. Ay ne çizdin yine, bakayım
0: o
1: diyor.
0: O fesatlıktan mı? Işıl biraz öyledir. Ay onda var, ben de alayım gideyim falan. Işıl bilmiyor musun? Işıl dikkat et. Hemen böyle kopyalar, aynısından alır.
1: Doğru olabilir.
0: Hemen. Biri kıyafet mi aldı, hemen tak anında, hemen.
1: Ha, o yüzden aynı renk giyiyorlar
0: sürekli. Tabii. Mesela Damla da fesattır ama Işıl daha fazla fesattır.
1: Çok dikkatli o konuda, sağ olsun.
0: Dikkatli yavrum, fesat diyorum yani. Hala dikkat diyor ya. Damla ve Işıl bizim radyonun reklam ekibinden, bilmeyenler için söyleyelim. Efendim. Abi I Like To Move It çalar mısın? Bizim 4-6 yaş çılgınlar istiyor diyor. Çalalım efendim, çocukları kırmayalım. Radyoyu sevdirelim çocuklara. I Like To Move It istemişler. Fatih abiler onlara kurban olsun. Dur bakayım, I Like To... Bizim gençliğimizin şeyi değil mi? O meşhur şarkısını...
1: Evet.
0: Real to Life'ın meşhur şarkısını diyorlar. I like to move it. Onu söylüyorlar.
2: I like to move. Bu mu? It, move it. I like to move it.
0: Hadi size bir 40 saniye, bir coşun arabada. You like to...

0: müsaadeniz.
1: Ulan ne dinlerdik bunu gençken be. Mahmut Tuncer gibi değil mi ya bağırması? Mahmut abinin de böyle bir şarkısı var biliyorsun. Hangi şarkı hatırlamıyorum ama. Halay sizi bilmem nereye bilmem ne. Bak şu bölüm özellikle. Ya vallahi Mahmut abi söylemiş burayı ya. Bak vereceğim oraya bir dakika dur. Hangi şarkısıydı Mahmut abinin? Lolo'ydu galiba değil mi? Lolo olması lazım. Evet.
2: Kevin Cruz.
1: Heh bak.
2: Captain is speaking. I am ready for Halay. And you? Efendim mantık sizi A noktasından B noktasına.
1: Bağırdığı bölüme dikkat edin.
2: Her yere. Evet, şimdi başlıyor onu tale parçamız. Do, re, mi, fa, sol, la, le, lo, si.
1: Aynısı ya.
3: Come on, one, two, three, four.
1: Kısa bir ara, bir çay molası. Yeni saatte buradayız. WhatsApp'tan Armeni Keltoş diyenleri şevval arayacak. Yeni saatte iki lafın belini kıracağız. Reklam saat başı sonra buradayız.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
6: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Auto Expertiz.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch Fit 4 siyah 5.499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 4.199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Reklam. Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
9: Ya, insanın içine huzur veriyor.
10: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Garanti BBVA. Saat 19. Bu bir reklamdır.
11: Ama dememek için ama sigorta.
12: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
13: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında saat 20'de Kaunas Algris'e konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyaz ekip avantajını koruyup lig aşamasına adını yazdırmayı amaçlıyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak. Lider Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Amili erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele saat 21'de oynanacak.
12: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
13: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer seyir hızı düşük, 1 saat 19'da.

TCF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Doğan Bey, iyi akşamlar diliyoruz Doğan Bey.
1: İyi akşamlar Fatih Bey. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim benim Doğan Beyciğim. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Size sormalı.
0: Sağlığınıza duacıyız Doğan Beyciğim. Çok teşekkür ederiz efendim. Yanınızda bir de Hamza Bey geldi galiba. Hamza Bey orada mıyız Hamza Beyciğim?
2: Buradayız efendim.
0: Merhabalar Hamza Beyciğim. Siz de iyisiniz belli. Sesiniz iyi geliyor.
2: Gayet iyiyiz.
0: Yerde para bulmuş gibi bir ses. Maşallah. Maşallah.
2: Okuldan çocukları bulduk.
0: O zaman mutsuz bir ses mi yani? Bunu mu anlayalım?
2: Yok,
0: bunu
2: yok, anlayalım yok. Çocuğa geç kaldık almaya biraz da onu alınca biraz...
0: Unuttuğunuz oldu mu? Ben asıl ilgilendiren yer orası. Çocuğu unuttuğunuz oldu mu?
2: Unutmadık da işten dolayı biraz kendisinin de sabahları haber oluyor yani geç geldiğimizden.
0: Peki. Doğan Bey, sizin çocuk var mı sizde?
1: Efendim var, iki tane canavarımız var evde.
0: Canavarınız var.

0: Evet, normal bir şey değil yani bu. İnsandan ama bir şey değil herhalde.
1: Doğan abi, kaç yaşındalar peki kendi canavarlar?
0: Büyüğümüz maşallah 8, diğeri 5 ama görseniz 80-50 arası falan dersiniz. Yani benden fazla bir bilgileri var maşallah.
1: Ya böyle dinleyiciler bağlanıyor, sonra annem diyor ki çocuk yapın. Ya nasıl yapalım bu kadar şeyi duyduktan sonra ya? İmkanı var mı acaba?
0: Bu akşamki konumuz neye karar veremiyoruz değil mi? Öyle bir şeydi
1: galiba. Evet, üçüncü çocuğa mı karar veremiyorsunuz efendim? Nedir?
0: Korkunç bir durum işte, ona karar veremiyoruz.
1: Yani. Ne?
2: Korkunç bir durum. Ha, korkunç ona karar veremiyoruz.
1: Ben duyamıyorum, sen nasıl duyuyorsun ya ben? Ben duyamadım, her şeyi bu kız duyuyor, bana söylüyor. Sonra dinleyici diyor ki sen nasıl duymuyorsun? Ne bileyim, duyamıyorum bir türlü ya, Allah Allah. Bir daha söyleyebilir
0: misin? Yaşlılık belirtileri olabilir mi lan Fatih Bey?
1: Ya olabilir, doğru. Kızımızın kulakları daha genç. 20.
2: 27 olacak.
1: 27'lik kulağı var. Bizde 40'lık kulak, o yüzden bizim artık eski kulağı deliklerdeniz bizde. Hamza abi, sizin buyurun. Çocuklar kaç tane? 2 tane mi?
3: 3 tane bizde de. 12, 11, biri de 5 yaşında.
1: Keklikten bahsediyor gibi değil mi? 3 tane var bizde. Geçen hafta aldık. Hamza abicim. Karar veremiyorum dedim, bir şey var mı Hamza abi?
3: Karar veremiyorum dedim, var. Yani malum yaz ayındayız. Kavunun içerisine dondurmayı sade mi koyalım? Kapalı mı koyalım?
1: Ağız tadını biliyor bak, görüyor musun?
3: Pidenin üzerine ben biraz gurmelik de var bizde. Maşallah. Pidenin üzerine 6-7 çeşit malzeme bırakıyoruz.
1: Hı.
3: Yani hangisini dışarıda bırakalım, o konuya karar veremiyorum.
1: Hamza abi kaç kiloyuz bu arada? Var mı bir 200?
3: 100 var ya.
1: 100 var, tahmin ettim.
3: Yediğimizi yakıyoruz yani.
1: Abi ye gitsin, kurban olayım, yemeğe geldik bu dünyaya ya. Ye gitsin abi, ne olacak?
3: Zaten öyle, doktor yeme diyene kadar yiyeceğiz inşallah.
1: Sen doktora gidiyor mu peki?
3: Yok tabii.
1: Doktora gitmedim ki ben, duymamak için.
3: İşimiz gereği sürekli doktorlarla iç içeyiz. Doktora da gidiyoruz. İyi yani, şu an bir sıkıntımız
1: iyi,
3: yok.
1: İyi çünkü. İyi. Allah sağlık sağlık versin. Doğan abi sen kaç kilosun? Seni de öğrenelim.
0: 90 küsür diyelim. Tam net sayı vermeyelim de nazara
1: gelmiş. Şevval nasıl denk getirdin 200 kilo yani?
2: Gerçekten.
1: Yani. Beyler aranızda bir dilek tutmak istiyorum. İki tane 100 kilonun arasında bir dilek tutuyorum. Tuttum şu anda. Ben de gerçi öyle diyorum da, ben de Doğan abi ben de 80 kiloyum. Bugün tartıldım. 82 kiloyum. Ama şey ne derler ona? Kemiklerim ağırmış. Öyle diyorlar yani. Vallahi bak.
0: Tabii. Türkiye erkeğin etkinin yer zaten abi. Şey değil yani.
1: Yalan mı söylüyorsun Hamza abi, Allah Allah ya.
3: Doğru. Ben yakinen de sizi gördüğüm için gayet fitsiniz Fatih.
1: Nasıl, bana dokundunuz mu?
3: Tabii.
1: Nerede dokundunuz bana ya?
3: Dış çekimde.
1: Ha, dış çekimde dokundunuz. Ha, evet. Çok teşekkür ederim. Nasıl, evet. Tenim nasıldı tenim?
3: Gayet naif.
1: Canımsınız. Doğan abi orada bir şeylerle uğraşıyor. Doğan abi ne yapıyor?
0: Vallahi abi süt topluyoruz, öyle söyleyeyim ya.
1: Ne yapıyorsun?
0: Süt topluyoruz, süt.
1: Oğlum sonra yapsana, yayına bağlandı ya. Bir yandan süt topluyor, bir yandan yayına bağlanmış ya.
0: Yok, müşteri geldi, onunla ilgileniyorum tam o sırada.
1: Diyor ki senle mi uğraşacağım oğlum, para kazanıyorum diyor. Para kazanıyorum lan. Sen olsan da olur, olmasan da olur diyor.
0: Oğlum siz olmadan biz... Ne günümüzü ayıyor, ne akşamımız kapanıyor.
1: Estağfurullah, var olun. Doğan Özkan ve Hamza Ağırlı diye iki tane müthiş dinleyicim varmış, abim varmış. Ben bugün tanıştım onlarla. Birer sticker gönderiyorum, kabul ederlerse tabii.
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim efendim. Çocukların yanaklarından öpüyorum, olur mu?
0: İnşallah. Eve varalım.
3: Geçen göndermiştim ben size şeyi, görebilmiş miydiniz Fatih Bey?
1: Neyi?
3: Umut'la Umut'un fotoğrafını.
1: Umut'la Umut'un fotoğrafı ne ya? Çocuklarınız mı?
3: Evet, Umut'un Afyon'da bir yayına gelmiştiniz.
1: Abi bir daha gönderir misin? Bir emin olayım bir.
3: Tabii, bizim göndereyim tekrar.
1: Tamam, WhatsApp'tan bir gönderin. Görmüşsünüzdür tamam. Muhtemelen ama emin olalım. Ben eski fotoğrafları görmeyi çok seviyorum, dinleyicilerimizin evet. Böyle eskiden çektiği. Siz yine de bir... Şevval tamam. Bir takip edebilir miyiz onu? Tamam. Hamza Ağırlı, Doğan Özkan. Alkışlarla uğurluyoruz bu iki babayı. Sağ olsunlar. Görüşürüz. Kolay. Eyvallah. Şimdi yaklaşık 20 küsür yıldır bu yayını yaparken telefonda bir sürü şeye denk geldik tabii. Ama bütün dinleyicilerimizin ortak bir özelliği, erkek dinleyicilerimizin ortak özelliğini burada söylemem icap eder. Telefonla konuşuyoruz ya, dükkanda mesela müşteri geldi ya, beni bırakır. Telefonu bırakana denk geldim. Abi 2 dakika beklesene, müşteri geldi. Canlı yayındayız bu arada. Binlerce insan dinliyor. Muhabbet ediyoruz. Abi dur 2 dakika diyor, müşteri geldi diyor. Ona bakıyor. Sonra devam ediyoruz. Böyle şeyler çok. Taksici bağlanıyor mesela. Muhabbet ediyoruz. Müşteri geliyor, kapatıyor. Bu arada şeyi duyuyorum ben, müşteri.

0: konuşuyoruz. Abi Seferköy'e gider misin? Gidelim ya. Lak suratımızı kapatın falan. Abi para bir adım öndedir tabii yani. Ne yapacak?
1: Her zaman. Ben az öncekini anlayamadım. Süt topluyorum dedi değil mi?
0: Süt topluyorum dedi evet. Süt iş yapıyor belli ki.
1: Allah Allah.
0: Süt iş. Süt işi yapıyorlar kendileri. Rahatlıkta nirvana diyor bizim halk demiş. Evet ben severim bu tavrımızı ama yani rahatız.
1: Daha doğal geliyor.
0: Fake atmıyoruz abi. Abi benim paraya ihtiyacım var. Yani seni yarın da bulurum ama müşteri yarın gelmeyebilir diyor. Doğru yapıyor bence yani. Canlı yine iki dinleyici daha lazım sevgili dinleyiciler. Bize WhatsApp'tan yazıyorsunuz, ben müsaitim yazıyorsunuz. Biz de sizi yayına dahil ediyoruz. Akışımız bu şekilde oluyor. Nasıl? Kolay, basit, anlaşılır olduğunu düşünüyorum. 536-901-8902.

0: Selda Bağcan.
1: Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım.
0: Celalettin mi geldi Celalettin? Aldın mı, alıyor musun? Bekleyeyim mi? Bekliyorum. 5 saniye yaptı. 4, 3, 2, 1. Vallahi sözün eriymiş bu kız. Bu kızı radyoya alarak çok iyi yaptık. Celalettin Bey, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Karaman, doğru mu efendim?
2: Evet, doğrudur efendim.
0: Eyvallah. Biz de Karamanoğullarından geliyoruz. Onu da söylemiş
2: olurlar. O zaman akrabayız.
0: Öyle mi oluyor? Bütün Karamanlar ya akraba mıdır?
2: Sonuçta bir yere bağlanıyoruz.
0: Doğru söylüyorsunuz Celalettin abi. Şecere tutuyormuş da bizimkiler, yani Konya Karaman'dan bizimkiler şey yapmış. Oradan şey olmuş.
2: Öyle mi olmuş? Güzel olmuş.
0: Siz o zaman bütün kuşaklar orada mı? Karaman'da mıymış?
2: Ya Karamanoğulları diyoruz ya, işte oradan herhalde toplanmışızdır diye düşünüyoruz.
0: Sizde bir memnuniyetsizlik var sesinizde. Böyle böyle buraya yerleştik ama ya burası da çok sevdiğim bir yer değil gibi.
2: Yok hayır, ben memleketimi seviyorum, güzeldir. Güzel. Ama şöyle fazla da övmek istemiyorum. Buraya o zaman göç
0: alıyor değil mi?
2: Evet.
0: Nereye övsek göç alıyor. Vallahi öyle ya. Öyle bir zamanda. Ama keşfedilmeyen yerlerin keşfedildiği zamandayız. Dikkat ettiniz mi Celalettin Beyciğim? Son 10 yıldır özellikle.
2: Evet,
0: bakir
2: özellikle
0: bir yer kaldı. Her yere, bir yerlere gidiyor insanlar. Oraya ev yapıyor, yerleşiyor.
2: Şöyle kırsal kesimlere gezileri yapıyoruz yani, iş icabı. Ya kamuda çalışıyorum ama kırsal kesimlere gidiyorum. Hmm. Her tarafta hobi evleri işte.
0: Yaşa,
2: buraya
0: doğru.
2: Buraya işte bahçe evi. Ondan sonra köyden köye doğru bir yöneliş var.
0: Var var. Büyük yöneliş var köye doğru. Ve kalıyorlardı bir de bu arada, böyle gittim evet, döndüm. Evet. Ben denk gelmedim yani. Böyle çok nadir. Hani 100 aileden belki bir iki tanesi şehre geri dönüyordur ama genelde köyde kalınıyor mis gibi. İnşallah Allah bize de nasip eder be. İnşallah.
2: Tabii ki. Hatta şöyle bungalov ev yapmışlar kırsal bir yere ve Eylül ayının sonuna kadar doluyuz dediler.
0: Bak.
2: Yani.
0: Celalettin abi de
3: şu an çok

0: Bülent'in tutuluyor. Abi de köye yerleşecek belli.
1: Gidiyor.
0: Var var. Var mı öyle planlar?
2: Emeklilikte tabii ki.
0: Ne kadar var peki?
2: 10 sene kadar var.
0: İyi bir şey değilmiş. Benim 40 var. Dün konuştuk gerçi de.
2: 40 mı?
0: 40.
2: Maşallah.
0: Sigorta girişi çok geç olmuş. Maalesef. Soralım hemen Celalettin abiye. Kararsızım. Ne konuda kararsızsınız efendim?
2: Ne konuda kararsızım? Doktora eğitimi yapıyorum. Ona devam edip etmeme konusunda kararsızım.
0: Abi adam tur düzenliyor.
1: Gerçekten ya.
0: Kamuda çalışıyor. Doktora yapıyor. Maşallah. Güzel. Çok yönlü bir abi belli ki.
2: Estağfurullah.
0: Aynı zamanda Karamanoğlu Beyliği'nin temsilcisi.
2: Tabii yani günümüzdeki temsilcisi.
0: Günümüzdeki temsilcisi. Yok şaka değil gerçekten. Baktığında evet. Öyle yani. Karamanoğullarından geliyorsa versatil ne demek?
1: Görkem'le konuşmuştuk. Çok yönlü.
0: Çok yönlü.
1: Evet.
0: Evet. Peki.
1: Versatil biri.
0: Celalettin abicim iyi ki bağlandın valla. Yetkili bir adam ses tonunuz var sizin de yani. Kamuda
2: estağfurullah çok. Yetkili değilim estağfurullah.
0: Kamudaki tam göreviniz ne abi, ben orayı anlayamadım.
2: Şöyle Kalkınma Ajansı, Mevlana Kalkınma Ajansı var. Orada uzman olarak görev yapıyorum.
0: Bildin mi Kalkınma Ajansları ne yapar Şevval?
1: Evet.
0: Ne yapıyor Kalkınma Ajansları?
1: Kalkındırıyor bir şeyleri.
0: Tamam, kalkındırıyor da ne yapıyor yani mesela?
1: Para veriyor herhalde.
0: Para mı veriyorsunuz Celalettin abi?
2: Onlardan bir tane, faaliyetlerimizden bir tanesi.
0: Öyle tek yönlümüzden biz de. Bir sürü şey yapıyoruz. Para mı veriyor sadece diyor. Yani şöyle mi oluyor abi? Mesela o bölgede bir projem var benim, bir fikrim var. Size ulaşıyorum, siz bana destek veriyorsunuz. Doğru mu?
2: Ya o da var. Onun dışında işte bölgemizin gelişmesine yönelik projeler hazırlıyoruz. Yani kendimiz de projeler hazırlıyoruz. Bir de planlar yapıyoruz. Mesela işte Karaman bölgesinde ne tür planlar yapılmalı 5 yıllık 10 yıllık.
0: Abi sen MİT'tensin de bizi yiyon gibi geliyor.
2: Estağfurullah.
0: Vallahi bu adam MİT'ten, bak ben sana söyleyeyim.
1: Ben de böyle düşünmeye başladım.
0: Abi ses çok stabil, kesik bilgiler veriyor, net olmuyor.
1: Çok gizemli.
0: Kalkınma Ajansı deyip geçti hani falan.
1: Bir şeyleri kalkındırıyor.
0: Karamanoğulları dedi.
2: Fatih Bey, zamanımız kısıtlı olduğu için kısa ifadelerle anlatmaya çalışıyorum.
0: Hayır efendim, MİT'ten seni söyleyeyim. Benim akrabalarım var ya MİT'ten.
2: Kalkınma Ajansı'nın kuruluş kanunundan itibaren başlayabilirim.
0: Donanımlı. Tam bir versatil, yemin ediyorum. Çok donanımlı ya. Celalettin abi teşekkür ederiz efendim. Burada projesi ederim. Olanları da söylemiş olalım. Hangi bölgeden sorumluydunuz onu da ekleyelim.
2: Biz de. Karaman ve Konya bölgesinden.
0: Konya bölgesinde projeniz varsa Celalettin abiyi buluyorsunuz. Nasıl buluyorlar peki sizi?
2: Kurumu buluyorlar.
0: Nasıl buluyorlar?
2: Google'a haritalara yazdıkları zaman bulabilirler.
0: Sen ne yazsınlar?
2: Mevlana Kalkınma Ajansı.
0: Mevlana Kalkınma. Bak bu projelerle gerçekten kendini sunan, projelerini sunan, bundan para kazanan, devletine kendine faydalı olanlar var. Bu önemli tabii iş ki. Yani. Bu hakikaten ben de şeyden biliyorum Celalettin abi. Karadeniz'de okurken Doğu Karadeniz Kalkınma Vakfı vardı o zaman. Ajansı diye geçmiyordu ismi. Vakfı diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Orada böyle yığınla proje üretiyordu insanlar. O dönemi hatırlıyorum. Ve çok da faydalı işler çıkmıştı ortaya. Fikri olan kendini de tutmasın, paylaşsın.
2: Tabii ki tabii ki.
0: Diyelim öpüyorum. Celalettin Aslan daha öperiz. Görüşürüz efendim. Var
2: çok
0: olunuz. Çok zelisiniz. Sağ olun. Az önce MİT'ten biriyle konuştuk.
1: Kesinlikle öyleydi.
0: Kim geldi? Mehmet mi? Mehmet.
3: Efendim abi.
0: Aldın mı bana? Aldım.
3: Alo.
0: Alo.
3: Geliyor mu abi sesim?
0: Mehmet.
3: Ben sizi duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz?
0: Duyuyorum.
3: Merhabalar abi.
0: Merhaba, ne haber?
3: İyiyim abi. Tatile doğru gidiyoruz eşimle birlikte. Antep'ten çıktık. Muğla tarafına doğru gidiyoruz. Şimdi.
0: Hadi bakalım yolculuklar. Araba elektrikli mi?
3: Elektrikli vardı da abi. Normal benzinli arabayla gidiyoruz.
0: Yollarda rezil olmuyor diye.
3: Aynen benzin abi. Muğla tarafı dağda bayırda kalıp da sıkıntı yaşamayalım. Diye.
0: Evet. Ne peki, otel tatili mi? Ne tatil yapacaksınız?
3: Evet abi, otel tatili. Yani okullar açılmadan. Yaz sezonunun bitirmeden
0: çocuk var
3: gidelim.
0: Tabii, çocuk var.
3: Evet abi. Elinizden öper bir tane 5 yaşında kızım var.
0: Allah başlasın efendim. Çocuk için de koca tatili otele sığdırmak. Yani ben burada şimdi çocuğun arkasından konuşmayayım ama. Yani kaç yıldız ya. Otel kaç yıldız?
3: 5 yıldız abi.
0: Çocuk havuzu kaç metre? Ona da bakmasın. Yani kesin ona da bakmışlardır o kadar suyu.
3: Yok ben bakmadım da belki eşim bakmış olabilir abi.
0: Bakmıştır tabii, anladım. Hadi bakalım, iyi tatiller diliyoruz efendim.
3: Teşekkür ederim.
0: Kafanızda harcamayı planladığınız rakam ne? Mesela aşkım bir haftalık şu parayı harcayabiliriz. Çünkü tatil para ezme yeridir esasında.
3: Yani şöyle abi, otele gidiş yapacağımız için açıkçası dışarıda çok harcamayı düşünmüyorum. Direkt tüm parayı otele gömdüm ben.
0: Cimri bir de cimri eli sıkı.
3: Yok cimri de evet, eli sıkı daha Doğru bir tabir olur.

0: Eli sıkı mı cimri mi, hangisi?
1: Ya eli sıkı diyelim abi, tutumlu diyelim ya da.
0: Otelde belli ki şey ne otel ne derler ne derler full mu derler? Yani,
2: full.
1: Ultra her şey dahil.
0: Ne ödedin lan Allah aşkına, sormayayım dedim ama şurama geldi artık. Ne ödedin?
1: Yani öyle abi.
0: Ne ödedin? Söylesene ne ödediğini.
1: Yani geri alayım o zaman.
2: Geri alayım diyor. Neyi?
0: Ne? Otelin.
1: Ne ödediniz? Hayır, ismini söylemiyorum abi. Otelin ismini söylemiyorum.
0: Hayır. Otele ne ödedin diyorum. Fiyat.
1: Ne ödediniz? Anladım abi. Şey, 88 ödedim abi ben.
0: Bir yani hafta. Bir hafta 88 bin lira.
1: Yok, 4 gece 5 gün.
0: Ha öyle deyince tamam.
2: Muğla'nın neresi?
1: Yanıklar diye geçiyormuş. İlk defa gideceğim ben de Muğla tarafına.
0: Muğla Yanıklar. Dur bakayım ya, bakayım merak ettim.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Muğla.
1: Eşim Muğla Üniversitesi mezunu.
0: Ya sen yengeyi yani versene telefona. Biz seninle niye konuşuyoruz ya?
1: Yok abi, direksiyonunu geçirdim. Ben sizinle konuşmak için.
0: Ha eyvallah. Dur. Bekle.
2: Fethiye'de bir yer burası.
0: Bakıyorum şimdi Yanıklar'a. Ulan ne güzel bir yermiş burası Yanıklar.
2: Evet.
1: Valla ilk defa gideceğim abi ben de. O
0: bir
1: tarafa.
0: Şey söyleyeyim mi? Bak Muğla'daki cennet diye paylaşmışlar. Ben ilk defa görüyorum burayı. Evet. Fethiye Yanıklar Plajı ve Koyları 2024 listesi diye bir yer buldum. Oradan evet. Bakıyorum. Göller, barajlar, şey baraj diyorum. Göller, ırmaklar, deniz, her şey var vallahi. Çok güzelmiş. Yani. İyi yolculuklar diliyoruz efendim.
1: Eşim, çok teşekkür ederim.
0: Bak eşi oralı olan bir dinleyicimiz var. Yanıklar güzeldir. Yazmasa da biz anlamıştık zaten. Güzel olduğunu anladık.
1: Her türlü gideceğiz. Kötü de olsa artık gideceğiz abi.
0: dur bakayım. Evet. Oo, otelin adını da... Ya, sen otelin adını söyledin mi yayında?
1: Yok söylemedim abi. Söylersem kızarsınız. Siz
0: ya bunun şarkısı var mı otelin?
1: Şarkısı yok.
0: Ha herhalde. Tamam. Levent Yüksel'in okuduğu bir şarkı var.
1: Evet o şarkı. Evet doğru. Var.
0: Herkes
1: evet,
0: orayı yazdı doğru. Çünkü. Oraya mı doğru. Gidiyorsunuz diyor.
1: Evet abi oraya gidiyorum.
0: Savaş Aras yazmış. O otele gidiyorlarsa bana olasın bir şey olursa. Ne olabilir ki? Dur Savaş'ı yanına bağlayabiliyor muyum? Bağlayabilirim. Dur bekle. Oğlum otelin müdürünü bu... Yanlış
1: oldu. Güzel abi.
0: Yanlış oldu. Dur bir dakika dur. Bekle.
1: Bana bir pavilon ayarlarsa abi şimdi.
0: Bekle. Olmuyor
2: ben
0: ya.
2: Ben deneyeyim mi bir de?
0: Sen bir denesen oradan iki dakika. Ama nasıl olacak ki? Sen deneyince de olmayacak. Dene bakayım kız. Savaş.
1: Ya, Şevval Hanım yapar ya. Yapıyor abi böyle şeyler.
0: Şu an yapıyor. Ulan bir de otelin müdürü çıkıyormuş. Ne gülerim var ya. Ben sana vallahi iki ben... gece daha aldırırım orada.
1: Çok güzel olur abi. Ben de çok mutlu olurum.
0: Dur bakayım. hangi otel demiş? Hotel California efendim. Ne yapacaksınız hangi otel ya? Söyleyemez şimdi adını. Ulan bir de 88'i sana geri ödeseler ya. Mehmet ne diyorsun?
1: Abi seni de davet edelim. Bir dahakine birlikte gideriz.
0: Ya biz Antalya'ya gidiyoruz güzel kardeşim benim. Keşke evet. Ne güzel olurdu. Aldın mı Şevval'cığım? Ha, aldı mı? Gönder gelsin. Hemen. Evet, geldi.
3: Merhaba.
0: Savaş, telefonu hemen kulağına alabilir misin? Çok hızlı. Araç kiti var belli ki. Evet. Savaş'cığım.
3: Aldım hemen.
0: Harika. Otel müdürüyüm de ne olur. Kurban olayım.
3: Otel müdürü değilim.
0: Lan niye o zaman yazıyorsun o şeyler oraya?
3: Ya çalışanların %90'ı Yanıklarlı çünkü.
0: He, çalışanları tanıyorum diyor.
3: Yani oradan hemen ulaşabiliriz bir problem olursa.
0: Ya abi nasıl yapabiliriz ya, adam 88 bin vermiş pişmanım diyor.
3: ucuz vermiş, orası sezonunda daha fazla normalde.
0: Ya 50'yi ayarlayamaz mıyız ya, bir tanıdık maradık yok mu kasanın orada, hazinenin orada?
3: Ya resepsiyonda belki ihtimal tanıdık buluruz da en azından odayı değiştirebiliriz diye düşünüyorum ama.
0: Hangi bir dakika, sen bize ne vaat ediyorsun Savaş, şimdi yayına evet. Bağlandın. Adam Mehmet Yanar ailesiyle, Yanar ailesi şu an oraya doğru gidiyor, yoldalar. Yoldalar şu an, acılı bir aile.
3: Çok acılı ama hayatının en güzel tatillerinden biri yapacaklar.
0: Yanar ailesi gidiyor, Savaş abileri onlara kıyak yapacak. Vaatlerde bulunuyor şu anda. Savaş
3: ben
0: abi.
3: Vaat vermiyorum ya.
0: Verdin, az önce verdin. Bize ne sunuyorsun?
3: Ben ne dedim? Ben dedim başın sıkışırsa yardım ederim.
0: Başın nerede sıkışacak oğlum? Güvenlikli otel ne olabilir ya?
1: Yani
3: Ya otelde neler oluyor neler Fatih, sen de biliyorsun.
0: Anlatsana biraz neler oluyor. Vallahi bilmiyorum, nereden bilmiyorum.

0: yapacağım. Abi oda değişikliği yaptırabilirsin anladığım kadarıyla.
1: Yani onun için uğraşmaya çalışacağım işte.
0: Onu da tam yapamıyor abi. Onu da tam yapamıyor Savaş ya.
1: Yok ben Savaş. Nerede? Ben kendime yapabiliyorum ama.
0: Kendime yapabiliyorum. Yani, Mehmet sana yaptıramayı yazmış. Öyle
2: vallahi abi, hiç bugün şansımız yokmuş. Şanslı günümde değilmişim o zaman abi.
1: Öyle. Hadi şöyle diyeyim, kaynanamın evini vereyim ona bir gün.
2: Teşekkür ederim abi.
0: Abi Türk milleti hemen kaynaşır bak. Bak anında anahtar teslim, kaynanamın evini veriyorum. Kaynanam da bir gece bende kalır.
1: Yok, kaynanam yaylada. Onlar inmez aşağıya.
0: Mehmet, korkmadın bu var ben. Ya bak, bu Savaş kaynana abi yaylaya çıkınca evi kiralıyor. Ben sana söyleyeyim. Net.
2: Evet, evet abi. Ben de onu özledim. O yüzden tam Savaş
1: kiralamak demeyelim de ücretsiz diyelim biz buna.
0: Abi kirala, niye kirala? Kirala abicim, bak mis gibi yaylıdalar madem kayınvalideniz. Ev boş duruyor orada. En azından bir işe yarasın yani. Ne olacak? Günlüğü 2000 liradan versen kim hayır diyebilir?
2: Evet abi.
1: Günlüğü 2000 liradan çok fazla Fatih. Girme oralara.
0: Ev nasıl bir durumda ya? 2000 lira çok da... Ev değil mi ya? Normal ev değil mi? 2000 lira gayet normal bence ya.
1: Normal ev de. Normal ev, normal olmayanlar da, evler de var orada.
0: Ha, anladım. Bölge sıkıntılı.
1: Bu arada Yeşil Vadi'ye gitsinler mutlaka, kapatmadılarsa.
0: Mehmet.
1: Arkadaşlara söylüyorum.
2: Burada dinliyorum abi ben.
0: Yeşil Vadi'ye gidecek
1: misin? Yeşil Vadi'ye gidin. Orası yeşil bir vadinin arasında. Kanyon aha içinde. Çok bilinmez. Hani bakir dediğimiz yerlerden biri kaldı.
0: Bak hadi Savaş abinin kıyağını unutma. Yeşil Vadi normalde askeri bölgedir. Seni alıyoruz oraya bak, ona göre.
2: Sağ ol abi, teşekkür ederim.
1: Çok yakında Günlüklü plajı var. Orayı da tavsiye ederim.
0: Hadi bu kıyağı da unutma. Bu kıyağı da unutma.
2: Eyvallah.
0: Bir tane de bir tane de yemek yiyecekleri bir restoran söyle. Açıkta dışarıda bir yer söyle de bari adamın kıyağımız olsun.
1: Yani Fethiye merkeze gitsinler. Balık halinde açık bir şey şekilde. Orada bir gece yemek yesinler mutlaka. Ve pazarlık yapsınlar orada.
0: Pazar bak oğlum, bunları parayla alamaz.
2: Savaş abinin ismini vereyim abi. Selamını söyleyeyim.
1: Yok beni gireyim. Verme. Orada beni verme. Orada beni verme.
2: Abi hiçbir şey olmadı. Fatih abi, ben anlamadım bu telefonu.
0: Savaş bağlanmanın ne avantajı oldu abi bize şu anda? Canhıraş bir şekilde seni bağlamaya çalıştık. Beni adımı verme. Kayınvalidemin evini kiralı. Senlik bir durum yok ki.
1: Kiralamıyorum ki. Bedava veriyorum dedim.
0: Allah
1: ben
0: Allah.
1: Bana hala şey söylüyorsun.
0: Mehmetciğim muazzam bir tatil diliyorum. Savaş arası çok... unutma ama.
2: Tamam abi. Tamam.
0: Savaş Aras'ı unutma. Savaş Aras bizim duygularımızla oynadı.
2: Evet evet.
1: Yok estağfurullah ya.
0: En
1: ama hayatının en güzel tatillerinden birini yapacaklarına inanıyorum Fethiye'de.
0: Bak yine hepimizin
1: bildiği... Ben 15 senedir gidiyorum, hala bitiremedim.
0: Hepimizin bildiği bilgiler veriyor. Bunlar bildiğimiz şeyler mi? Peki.
1: Yeşil Vadi'yi kim biliyor orada?
0: Mehmetciğim. Gidelim. Mehmetciğim güzel bir tatil diliyoruz. Yenge Hanım'a çok selamlarım yine lütfen.
2: Çok teşekkür ederim. Eşim de selam var abi. Görüşmek üzere.
0: Aleyküm selam. Dikkatli git. Basma, yolda radar var, haberin olsun.
2: Tamam, tamamdır abi.
0: Gerçi Savaş söylerdi bunu da ben araya girdim yani. Evet, bu bilgiyi
1: yok
0: verirdim.
1: Ya radar yok orada, çok fazla yol.
0: Savaş Aras, Mehmet Yanar. Alkışlarla uğurluyoruz babalar, var olun. Eyvallah. Görüşürüz.

0: şakaları.
1: Dünyanın gelmiş geçmiş en yararsız, en etkisiz telefon bağlantısıydı diyor. Öyle öyle yazmış. Yeşil Vadi Tosun Paşa'nın yeri değil mi ya demiş.

0: Vay be, dinleyiciler çok tatlı. Yarın Antalya Lara'ya gidiyoruz diyor. Ya da dur, Antalyalı gibi söyleyeyim. Lara'ya gidiyoruz. Onlar öyle söylüyor çünkü. Var mı tanıdık? Kayınvalidenin evi, görümcenin evi. Vardır birileri. Yap bize bir kıyak demiş efendim.
1: Çok şey bir bağlantı değil miydi? Çok vaat edip hiçbir şey ya kazandırmadan ya, gitti yani.
0: O kadar yani, o kadar bizi kandırdı ki. Ben bu tufaya düşmezdim normalde ama... Yani herhalde telli oğullarındandı galiba. Yoksa... Kanmazdım ben buna yani. Yeşil vadi. Çok yeşildir diyor.
1: İki yeşil vadinin arasındadır,
0: arasındadır diyor. Adını oradan almıştır diyor. Verdiği bilgilere bak. Google'dan açtı açtı okudu, bağlandı gitti ya.
1: Evet. Başka bir şey yapmadı.
0: Sevgili dinleyiciler, iki dinleyici daha rica ediyoruz canlı yayına. Ama böyle vaatleriniz varsa bağlanın lütfen. Vaatsiz almıyoruz. Bugünün mevzusu, ya hiç mevzudan konuşmadık bugün ama karar veremiyorum da. İsterseniz konuya katılın, isterseniz katılmayın. Ama iki lafın belini kırmaya canlı yayını bekleriz. 536-901-8902. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
2: budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Profesyonel maymun taklidi yaparım. Dur bakayım kimmiş bu? Şuraya bak. Koca koca insanlar ne yapıyoruz yani? Şu an hepiniz hastasınız sevgili dinleyiciler. Vallahi bilin.
7: Fatih abi.
6: Kenancığım hazır mısın yavrum? Daha önce birine yaptın mı bunu?
7: Abi biz arkadaşlar arasında video falan çekiyoruz ya.
6: Ha, öyle maymun yapıyorsun yani.
7: Öyle maymun yaparım.
6: Allah Allah. Niye video çekiyorsunuz oğlum, maymun videosu çekiyorsunuz?
7: 3-4 hayvan bir araya gelirse ne olur.
5: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Fatih Ergün. Son telefonlar. Fatih Bey merhaba.
1: Evet Fatih Bey.
0: Merhaba. Alo. Alo.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. İyi akşamlar efendim. Duymadık sesinizi.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Bakmayın. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız Fatih Beyciğim?
1: Teşekkür ederim sayın adaşım. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Yanınıza biri daha geliyor. Erdal abimiz geliyor. Gelene kadar ben hemen mevzuyu sorayım size, cevabınız varsa tabii. Karar veremediğiniz bir şey oluyor mu efendim? Kararsız bir insan mısınızdır?
1: Yani genel anlamda evet.
0: Evet, bir tanemize bir karar verin. En son karar verdiğiniz bir şey oldu mu onu söyleyin bize.
1: Şöyle, kıyafet almaya gittiğim zaman çok kararsızımdır. Kadınlardan daha beterimdir.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Kadınlar örnek normalde veriyorum. Evet şey yapamaz, karar veremez.
1: Kesinlikle. Örnek veriyorum, bir tişört almaya çalıştım. Yanıma satış elemanı geldiğinde direkt kararım değişir. Almam.
0: Ya beni kandırıyor mu acaba? O bende de var, o bende de var o. Ulan kesin evet. Kitliyor bu diyeyim. Alacağım varsa kesinlikle. Almıyorum biliyor musun?
1: Kesinlikle. Hatta şöyle, iki tişört arasında kaldığım zaman ikisini de, normalde çoğu insan ikisini birden alır. Ben ikisini de almıyorum.
0: İlginç bir insansınız. Erdal abi var bir de. Erdal abi.
2: Efendim.
0: Kalk yerine yat abi.
2: Abi ben sabah çok erken kalktım ya.
0: Efendim. Geldim, tamam geldim ya. Ne aceleniz var?
2: Buradayım.
0: Tamam buradasın, biliyoruz biz de buradayız.
2: Burada.
0: Tamam biz de buradayız. Fatih abi sen orada mısın?
1: Ben de buradayım.
0: Şefa sen de oradasın.
3: Buradayım.
0: Çok güzel, harika. Şimdi Erdal abicim, senin mesleğini bulmaya çalışacağız Fatih abiyle beraber. Uygun mu?
2: Uygundur.
0: Hadi bakalım. Fatih abi bize yardım et. Şevval, sen, ben, üçümüz Erdal abinin mesleğini bulacağız. Sorularımızla, çılgın sorularla. Hazırsanız başlıyoruz. İlk bilen demeyelim. 10. 15. ve 20. dinleyicilerimize de...
3: 27. olsun.
0: 27 olsun. Sticker veriyoruz efendim. Erdal abi, bu yaptığın işi bana öğretsen kaç dakikada öğrenirim?
2: Kaç dakikada öğrenirsin? Şöyle sahaya çıkarmak için...
0: Ha, saha işi bu.
2: Şöyle piyasaya sürmek için 5 dakikada öğretirim.
0: 5 dakikada öğretirim.
2: 5 dakikada piyasaya salarım.
0: Allah Allah.
3: Peki bu işi daha çok erkekler mi yapıyor, kadınlar
0: ben
3: mı?
0: Ben kadını görmedim. Öyle ben söyleyeyim.
2: De görmedim. Baskın olarak, çoğunluk olarak erkekler yapıyor.
0: Sen kadın gördün mü abi? Kadın yapanı gördün mü bu işi?
2: Gördüm.
0: Allah Allah. Bana denk gelmedi demek ki. Fatih Bey buyurun.
1: Yaptığınız bu işi sabit bir noktada mı yapıyorsunuz yoksa gezici olarak mı yapıyorsunuz?
2: Şimdi değişir. Değiş, çok değişken o.
0: Tam esnaf ya. Değişir. Paraya göre, paraya bakarım. Eğer veriyorsa bana parayı, burada İzmir'e de giderim diyor.

0: ateşinse.
1: Kırmızı bir şey vardı, neydi? Meşin. Erdal abi, peki bu işi yapıyorsun ya. Bu işin en büyük riski ne? Ölüm riski mi?
0: Ölüm.
1: Ölebilirsin. Daha öyle bir iş tabii, öldürür. Vallahi öldürür.
2: Peki bu işi yaparken insanların evlerine gidiyor musunuz?
0: Evet.
1: Yine parası verilirse. Evet. Fatih Bey, buyurun.
0: Mümkün olduğunca gitmiyoruz tabii. Ben VIP çalışıyorum ya.
1: Onu anladık. Fatih Bey?
3: Peki bu işi yaparken merdiven ya da yükseğe çıkmanız için bir
1: buldu.
3: Aparat kullanıyor.
1: Vallahi buldu bu. Bu Fatih buldu. Vallahi bu. Fatih, bu tahmini ne Fatih?
0: Ben kullanmıyorum.
3: Kullanmıyorsunuz.
0: Ben kullanmıyorum.
3: Ben elektrikçi diyorum ama.
1: 12'den vuruyor. 12'den vuruyor. Ulan çok erken oldu ya. Hemen bildi ya. Vallahi bildi.
0: Ben merdiven kullanmıyorum abi. 2 metre boyum var benim.
1: Tamam abi, onu anladık. Daha adam
0: ben alıcı alıyorum ben.
1: Elektrikçi ama aynı zamanda rap müzik de yapıyor. Kendisi çok hızlı konuşuyor ve Erdal abi çok tatlı. Şimdi Fatih Bey'in mesleğini bulacağız. Uygun mu?
0: Uygundur.
1: Hadi bakalım, hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1. Fatih Bey, siz evlere gidiyor musunuz?
3: Evet, evlere gidiyorum genelde.
2: Peki bu meslek yeni yeni mi ortaya çıktı? Yani bu iş,
1: eski
2: bu olay
1: iş mi?
2: Yeni yeni mi ortaya
1: ve
2: çıktı?
1: Ve 300 yıllık bir iş mi bu?
3: Yok, hayır, yaklaşık dünya genelinde 70 yıldan beri var olan.
1: Yeni bir iş. Yeni bir iş olabilir.
0: 70 yıldan beri.
1: Erdal abi ne olabilir? 70
0: ben
1: yıl dedi.
0: Ben buldum galiba.
1: Bodyci. Yok. Neymiş Erdal abi?
0: İnternet sualı bence beyefendi.
1: Doğru çık. Yani evet böyle söyleyince. Değil abi, hiç alakası yok. Yanımdan geçmiyorsun. Erdal abi, evet. Soru sor.
0: Şimdi.
1: Sen düşün, ben sorayım. Sen düşün.
0: Peki
1: ben sorayım.
0: Bu işte kablo var mı bu işte?
3: Kablo. Neyi var mı?
0: Kablo. Herhangi bir kablo.
1: Neyini anlamadın ya, kablo diye. Öyle tonluyor değil mi? Öyle tonladı. Evet, kablo evet, ya.
0: Kablo var.
1: Kablo var. Ama elektrik kablosu değil. Yo, elektrik kablosu da var.
3: Elektrik kablosu da var. 3-1.5.
2: Kablonun boyutu.
1: Şimdi,
0: bu da elektrik abi.
1: O şimdi elektrik diliyle konuştu, o anladı onu. Fatih, o 3-1.5 ne? Biz anlamadık.
0: 3.5 kameracı bu, kameracı.
1: Değil oğlum, değil. Fatih.
0: Dur, ses.
1: Değil abi, bir dakika, bir tahmin hakkım var böyle ardı ardına yapıştırıyor ya.
0: Pardon.
1: Bir dakika dur. Fatih abi, peki bu mesleği yapıyorsunuz ya. Bu meslek evlerin içinde mi yapılıyor sadece? Mesela iş yerlerinde de olur mu bu, gittiğiniz yerlerde yani? İş yeri de
3: tabii
1: mi?
3: Tabii ki. İş yerlerinde, fabrikalarda, ofis ortamlarında, evlerde.
2: Peki bu iş bir başkasının tasarruf etmesine yardımcı oluyor mu?
1: Sorunun kralı.
3: Kesinlikle ve kesinlikle tasarruf etmesine, kullanıcıların tasarruf etmesine neden oluyor.
1: Erdal Bey, var mı tahmininiz?
0: Arıtma sistemleri.
1: Detay ver bize çabuk.
0: Su arıtma sistemleri.
1: 12'den vurdu, bu da 12'den vurdu da. Ulan nasıl bildiniz ya?
0: Abi yanlışma ne ben? Kablo büyük tutmayın. Olmaz ya.
1: Vallahi billiler. O birinin bir şeyi ötüyor orada. Ne o öten bir şey? Beynimizi yedi şu anda o.
0: Çatıdayım ben de. Soğutucular çalışıyor ya onlar.
1: Kapat soğutucuları ya.
0: Abi AVM'nin soğutucu nasıl kapatayım ben şimdi?
1: Tamam, doğru söylüyor. Mantıksız oldu. Erdal abi. Fatih Bey, tebrik ederiz. Siz de bildiniz. Erdal Bey'i de tebrik ederiz. O da bildi. İkinize de sticker gönderiyoruz. Kabul edin lütfen efendim.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Erdal Bey'e tebrikler diliyorum.
0: Teşekkür ederim, ben size tebrik ederim.
1: Fatih Bey, sizin de ses tonunuz da çok güzel. Şarkı var, kokuyor musunuz efendim? Sizde de var bir şeyler.
3: Geçmişte vardı, evet.
1: Var belli. Bir akşam.
0: Abi bende de var ya.
1: Erdal, sende ne var? Sen de türkü mü okuyorsun?
0: Ben de ne arasam? Tonmeisterlik yaptım ben.
1: Tonmeisterlik yapmış bir de. Yok ya. Bir okuyayım, bir kuble bir şey oku bakayım. Bir şey oku bakayım bize. Bir
0: ne kuble.
1: Ne gibi? Bir TSM Türk Sanat Müziği oku mesela.
0: Türk Sanat.
1: Türk Sat değil lan. Türk Sanat Müziği ne? Türk Sat'ı.
0: Ben Türk Sat anlıyorum. Benim mesleğim olduğu için Türk Sat anlıyorum ben de işte.
1: Türk Sanat Müziği diyorum. Türk Sat Müziği anladı. Fatih Bey, siz okuyun bir şey bize. Bir kuble bir şey okuyun be. Ne olur be. Canım çekti.
3: yapmayın. Onu yapmayın.
1: Allah aşkına.
3: Çok eskiden lise çağlarındayken TRT Gençlik Korosu.
1: Dün akşam yolda gördüm.
3: Ben oradan girmiyorum genelde. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun. Detone de oldum.
1: Detone de oldum be. Ha, keşke. Ya keşke okumasaydın. Karizma gitti ya.
3: Yüzümü gören yok. İsmimi bilen var.
1: En azından.
3: Kesinlikle.
1: Erdal abi sen okumayarak 1-0 öne geçtin. Fatih abi okudu.
3: Stickerları geri alın Fatih'ten.
1: Stickerları geri alıyoruz. Sadece Erdal abi. İkinize de gönderiyoruz. Alkışlarla oluyoruz. Babalar harikaydınız. Var olun.
3: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ulan çok güzel girdi de orada detone oldu.
2: Evet
1: be.
2: Olmasaydı müthişti.
1: Vallahi öyle. Fatih Yıldırım. Güzel. Ne yetenekli dinleyicilerimiz var ya. Vallahi billahi.
2: Erdal abi rap yapardı ama.
1: Yapardı.
4: Doğu vallahi. Yönünde ilerleyin. Ardından sağa dönün.
1: Şimdi kısa bir ara gideceğiz. Aradan sonra final için geri geleceğiz sevgili dinleyiciler. Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz. Yarın haftayı kapatıyoruz inşallah bir aksilik olmazsa. Sonra bir hafta aranızda olmayacağız. 200 metre sonra lütfen sola dönün. Bizi özleyin
4: ardından
1: efendim.
4: Ardından sola dönün.
1: O navigasyonu da kapatın. Bak sürekli benim konuşmamı bölüyor navigasyon. Kısa bir ara, aradan sonra buradayım.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detay

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 Lite 2 GHz 6'ya 128 GB 10.99

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
4: Etmiyor, sonuna geldik, bitiriyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz kıymetli dinleyiciler. Renk kattınız, değer verdiniz, dinlediniz. Güzel bir akşam olması için elimizden geleni yaptık. Yolda olanlara, hala yolda olanlara yolculuklar diliyoruz. Var çünkü hala yolda olanlar var. Çünkü bu saatlerin en çok gelen mesajı azıcık daha mı uzatsanız diye. Hemen babamızın radyosu değil. Öyle kafamıza göre uzatamıyoruz.

0: Şevo'cum var mı ekleyeceğin bir şey?
1: Hiçbir şey yok.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Bakayım şöyle kapanış mesajlarına. Aa, hanımı aramadık. Hanım ne yemek yaptın var? Köşesi. Evet. Dur bir dakika dur. Dinleyiciler hatırlattı biliyor musun? Hanımı aramıyor musun? Ne yemek var köşesi? Dur bakayım dur.

0: Numarasını ezbere bildiğim için hemen tuşladım.
1: Fark etti onu.
2: Alo.
0: İyi akşamlar, merhaba.
2: İyi akşamlar efendim, nasılsınız?
0: İyi akşamlar. Nehmiye... Kolay gelsin. Nehmiye vardı, ekiple geleceğiz de yemek yemeye.
2: Efendim, ekibe uygun bir yemek. Çünkü bugün etoburlar ve otoburlar için iki ayrı menümüz var.
0: Allah Allah. Otobur dedi kendisi.
2: Ya bugün kabak yaptık iki varyasyonda.
0: Kabak var, çok güzel. Kabak iyi, yenir.
2: Beyefendi için kıymalı kabak ve nohutlu pirinç pilavı.
0: Ha, ben kuzu pirzola var zannettim ya. Kabak var, kıymalı kabak var.
2: Evet, kıymalı. Yani
0: ya biz bu kadar çalışıyoruz ya. Kuzu pirzola yiyemeyeceğiz mi kardeşim?
2: Al da gel agacım o zaman. Al da gel.
0: Dilde pamuçmuş maşallah. Kocan konuşuyor öyle burada ya. Doğru, kocacım diyeceksin, geçeceksin kardeşim.
2: Agacım, ne buluyorsan onu yiyeceksin bu evde.
0: Tamam agam.
2: Nokta.
0: O zaman bir şey lazım mı? Ekmek, yoğurt falan.
2: Bebeğim yok, hayır. Sağlıcakla gel.
0: Öptük, bye. Kabak, sever misin kabak?
1: Çok severim. Hatta ben de geleyim mi ya?
0: Gel vallahi gel.
1: Cidden gelirim.
0: Vallahi çok mutlu oluruz.
1: Ay gerçekten mi?
0: Gel kız.
1: Ben de gelebilirim.
0: Gel gel. Tekrar arayayım. Kaç kişilik yapmış?
1: Evet.
0: Frank Sinatra'nın böyle bir okuma tarzı var ya. Golden is day, zalimin for Neyla. Detone oldum Fatih Bey gibi. Ben gidiyorum, ben giderim adım kalır dostlar beni hatırlasın. Bir aksilik olmazsa yarın zabağınan tekrar burada olacağız. Sizleri de bekleriz sevgili dinleyiciler. Instagram'da beni bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. Fatih Yıldırım com.tr. Radyonuzda Alem FM com. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

saat 20. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem efendi. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.

0: saat 21.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

seveni ne de gideni. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri.

0: saçtan diş macunu mu olur? Kafada zaten saç yok. Bir de macuna mı gidecek?
1: Dişler saçtan üretilmiş diş macunu ile çürüklerden korunacak. İngiltere'deki King's College London araştırmacıları saç, deri ve yünde bulunan keratinin diş minesini onarabileceğini keşfetmişler.
2: O zaman her saçımızı dişimize sürtersek...

0: Olur mu?
1: Öyle olmaz. Öyle olur mu? Bir kimyasal bir süreci var onun öyle.
0: Ha, sürtmeyle olmaz diyorsun.
1: Olmaz, öyle olmaz.
0: Öyle kolay olsa yapardık.
1: Düşünsenize mesela dişinizi fırçalıyorsunuz ama
0: ağzınıza saç geliyor.
1: O mesela baş...
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Benim bir projem var, yıllardır söylüyorum, hiç kimse ciddiye almıyor. Gel seninle yapalım.
1: Yapalım.
0: Bir YouTube kanalı açacağız. Süper gerizekalı. Merhabalar, ben YouTuber'ınız süper gerizekalı. Şimdi gözlerim kapalı, ışıklarda karşıdan karşıya geçeceğim. Bakalım ölecek miyim filan. İnşaatın 7. katından betona atlayacağım.
1: Bir bölüm değil mi bu?
0: He?
1: Bir bölüm sürecek herhalde.
0: Yani evet. Artık hangisi, birini seç. Ya da işte azgın boğaların içerisinde onları kızdırmaya çalışacağım. Bakalım kaç dakika yaşayabileceğiz. Ben YouTuber'ını süper gerizekalı Beşiktaş meydanında ışıklarda geri geri yürümeye çalışacağım. Yayalara kırmızı yanarken inadına karşıya geçeceğim. Tüp kamyonunun arkasına ters takılacağım. Ben YouTuber'ını süper gerizekalı. Tutmaz mı?
1: Bir suça bulaşabilir.
0: Oğlum suça niye bulaşsın süper gerizekalı?
1: Abi söylediğin cümlede bu o kadar açın ki.
0: Şey olabilir mesela. Ben YouTuber'ını süper gerizekalı, ıslatıp dövülmek mi daha büyük acı veriyor, kuru kuru dövülmek mi? Önce ıslatacaklar, sonra da kuru dövecekler. Hangisinde daha çok acı hissedeceğim, beraber göreceğiz.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.